0: yok muydu?
1: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan.

Lan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir Keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki Keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: vakit ve rozetler hazırlandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço, birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye

0: korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
2: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elifciğim.
0: Kadı Efendi ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
2: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun. Doğru mu?
2: Evet efendim. Adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.
2: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan...

0: sahibine verdiğini söylüyorsun.
1: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Madem senin altın kesende 1000 on altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur, kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim
0: demiş. Kadı efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana, böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru, bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay, dikkat balonu.

ne yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Hagu. Çogu. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika.

Ah, Google'lar. Bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Chagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Selam vermen gerekmiyor mu?
0: Özür dilerim, unuttum. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Tekrar soruyorum, ne yapıyorsun?
1: Kelebeği kovalıyorum.
0: Ama yakalamaya uğraşmıyorsun ki.
1: Çünkü yakalamak istemiyorum.
0: Öyleyse neden kovalıyorsun?
1: Bilmem, eğlenceli geliyor.
0: Ama yakalarsan belki kavanoza koyup izleriz biraz.
1: Olur mu öyle şey Eymen? Doğa içindekilerle güzel. Kelebeğin yeri kavanoz değil, çiçeklerin etrafı.
0: Doğru.
1: Peki senin elindeki ne?
0: Şimdilik bir çubuk ama yakında çöp savar olacak.
1: Çöp savar mı? O da ne?
0: Doğadaki çöpleri toplamak için yapılmış bir aparat.
1: Nasıl bir şey acaba?
0: Gel göstereyim. Temel amcamla birlikte yengeç yapacağız. Adı da çöp savar olacak.
1: Yengeç yapılır mı hiç? O bir hayvan.
0: Öyle değil. Çöp toplama aparatının adı yengeç. Bak sana resmini göstereyim.
1: Harika! Hadi yapalım.
0: Yaşa be! Demek yardım edeceksin bana.
1: Tabii ki. Doğanın daha temiz olması için ne gerekiyorsa yaparım.
0: Hadi gidip Temel amcamı bulalım.
1: Hadi. Çok güzel oldu. Denesene. Ha.
0: Poşet doldu.
1: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Hadi eve gidip amcama topladığımız çöpleri gösterelim.
1: Hadi.

0: Temel amca. Bu ne Temel amca?
1: Sizin torbanızdaki neyse o çocuklar.
0: Sen de mi çöp topluyordun?
1: Tabii ki. Hem de sürekli.
2: Bizimkinden çok toplamışsın. Ne güzel.
1: Önemli olan doğayı temiz tutmak gerektiğinin farkına varmaktır Asya. Ne kadar topladığımızın çok da önemi yok.
0: Önemli olan faydalı ve güzel işler yapmak. Öyle değil mi Temel amca?
1: Kesinlikle Eymen. Doğa bizim evimizdir. Allah'ın bize nimetidir. Bin bir türlü güzellik doğada vardır. Bu yüzden evimizi temiz tuttuğumuz gibi doğayı da temiz tutmalıyız.
2: Evet. Allah hepimize doğa sevgisi versin.
1: Amin. Hadi bakalım. Şimdi topladığımız çöpleri...

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflaj zeki derler. Saklanmaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı, seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi de var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, bir şey buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı, en iyisi biz bunu anneme soralım. Anne, kim haklı?
2: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
2: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
2: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
1: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
4: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
5: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
4: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
1: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
3: Ben de.
2: Ben de.
4: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
1: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
2: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
4: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
1: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
6: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
1: Ne olmuş enişte?
6: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
1: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
1: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
2: Böyle bir şey yok Zeki.
1: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
6: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
1: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
5: Of oğlum, bu da doğru değil.
4: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
0: Tamam.
1: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
2: Hadi bakalım mantar avcılığına.
0: Hadi hadi.
1: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
0: Koşun, çok güzel bir mantar buldum.
2: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
1: Ben daha iyisini bulurum.
3: Farklı bir mantar daha.
2: Koşun koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
1: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara kuçu kuçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
0: Hiç lezzetli görünmüyor.
1: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
7: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
3: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
1: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
3: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
1: Başım dönüyor.
7: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim.
2: Mantarı fırında yapınca çok güzel olur.
1: Kurtar beni abla.
4: Mantar yedi değil mi?
5: Böyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
2: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
1: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
4: Çok zararlı değil.
2: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
1: Nasıl iyileşeceğim peki?
2: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
1: En iyisi evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabi.
2: Hadi uzan, biraz dinlen.
1: Mm-hmm.

0: Ne yapıyorsun dayı?
1: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
0: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
1: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
0: Allah Allah. Kim peki?
1: Tabii ki de mantarlar.
0: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
1: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin şey yani insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Niye? Görürsünüz gününüzü.
0: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede yetişin.
2: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
0: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
2: Şaka şaka. Ha? Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
0: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ha? Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
2: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
1: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
2: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
1: Kurtarmak.
2: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
1: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
3: Olur mu Zeki'cim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
1: Aman abla ya. Neymiş? Say.
3: Sen ekmek seviyor musun?
1: Tabii çok severim.
4: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
2: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
3: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
5: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
1: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
2: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
1: Özür dilerim o zaman.
0: Alayım.
1: Ah man.

Zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış. Bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.

0: Ey ahali, heybeli tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Ha, evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
1: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
5: Biraz kötü bir şakaymış.
1: Yok yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki Garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
5: Aman usta bu gerçek mürekkep.
4: Olur mu canım?

0: Basbayağı sahte mürekkep.
1: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
0: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
1: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
2: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
3: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış çağırmış.
4: Garip ne yapmış?
1: Ama efendim arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
0: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
1: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
0: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
1: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
3: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
4: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
3: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
4: Ne diye?
3: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
4: Ne kötü.
3: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
2: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
1: Evet efendim.
2: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
3: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
4: Oh be!
3: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
1: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
0: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
2: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
0: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
2: Sahi mi?
0: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
2: Peki, çok mantıklı bu.
0: Yalnız parayı peşin alırım.
2: Tabii. Bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
0: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
3: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
1: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
2: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
1: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
2: Evet.
1: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
4: Vazgeçmişler mi peki anne?
3: Yok kızım. Abidin Usta'nın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
0: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin Efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
2: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
0: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
2: Aa, olur mu öyle şey?
0: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
2: Tamam canım, tamam, kızma.
1: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
0: Ne? Garip. Demek sen ha?
1: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
0: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
1: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
3: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına, lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
4: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
3: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
4: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
3: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
4: Amin.
5: Hatta etme

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabık. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
1: Elimi vermemek bana lazım.
0: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
4: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
4: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbele'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
4: Ne?
3: Ben yokum arkadaş.
4: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam.
1: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
1: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik. Harika performans. Tabii.
1: Bu kadar fazla ama.
0: La la la. La la la. La la la. La la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rota ise şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
0: Zemzem.
3: Yavaş sürsenize arkadaş.
4: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
3: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
4: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
1: Hoş bulduk.
3: Sen niye geldin muhtar?
4: Seni almaya geldim Nur.

0: Nur yüzlüm, barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
1: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
2: Hı? Demir yolu mu?
0: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
1: Hayır, orası baraj değil, demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
0: Peki, tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız. Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
2: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
0: Leylekler için yuva yapıyoruz.
3: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
0: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
2: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
0: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
2: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
0: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
4: Tamam, oldu.
2: Abi, sen gerçek misin?
4: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
0: Oraya dikebilirsin.
4: İşte oldu. Yuvalar hazır.
1: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
2: Baba, Zemzem yok.
3: Buralardadır oğlum, telaş etme.
4: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
2: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
1: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
3: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
2: İyi de nasıl?
4: Benim bir fikrim var.
2: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
1: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
2: Zemzem! Oh be, sonunda. Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Hı? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hac yolunu buldun Murat.
0: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş?
3: Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
1: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
2: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
1: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
2: Lütfen göster, lütfen.
1: O halde... Oo, istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim.

0: Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir haç görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
2: 7 kere dönüp geliyorum.
3: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
2: Leylekler, leylekler geldi.
3: Tam zamanında.
0: Yarenim gelmemiş.
2: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
3: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
2: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
3: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
2: Ya!
0: Geldi! Geldi! Yaren, buradayım, burada!
4: Bakın, bakın! Yaren leylek aile kurmuş.
3: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
2: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
0: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz, sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
3: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
0: Kalın giyinmeyin, aman ha! Oralar sıcak olur.
3: Güle güle gidin.
4: Yolunuz açık olsun.
0: Bizim için de dua edin.
2: Zemzem bak, arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
3: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
2: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.

0: Selv.
1: Garip abi.
2: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Hı? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak, uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımız da yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak, biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek, yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Aa, abi çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerinle yardım ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor?

0: ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
2: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
1: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.

0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
1: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
1: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
1: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum. Ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum. Ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede. Su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
1: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede. Bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
2: İnşallah abi. Seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
1: Odan da su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağtepe geldi.
0: Otağtepe mi?
1: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağtepe ne demek?
1: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağtepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağtepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
1: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağtepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem.
1: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
2: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
0: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
1: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
0: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
1: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
0: Yaşasın.
1: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcı...

0: Suyun rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Aa, bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, dedem bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım.

0: Ah, ah, ah. Ne iyiydi şimdi torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar veremiyor.

0: vermiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara, niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları... Okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Allah'ım. Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali!
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kaybını bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı

0: zaman çekilmişler.
1: Ha? Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönük? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Siper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Bak. T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım.
1: Vay maşallah.
0: Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bu Harun'un ayak sesi. Şimdi girer içeri. 3, 2, 1, 0. Ay, yanılmadım. Ne oldu ya?
1: Ay, neler olmadı ki?
0: Bu da ne?
1: Sence?
0: Allah Allah. Bu da ne?
1: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
0: 1000 altın mı?
1: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000. Yani...
0: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
1: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
0: İzledim.
1: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
0: İlginç. Nerede buldun peki?
1: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
0: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
1: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
0: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
1: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
0: O neden aramamış Define'yi?
1: Bizim gibi maceracı değil.
0: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
1: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
0: Kulağa mantıklı geliyor.
1: Benimle misin? Hadi!
0: Tamam.
1: İşte benim adamım. Maceracı hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
0: Tamam, uzatma.

0: Allah Allah.
1: Ne oldu Fatma abla?
2: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
1: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
2: Bu işte bir iş var.
1: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: Paşa'nda da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.

0: yapıyoruz?
1: Zehra abla?
0: Evet, benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
0: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
2: ne konuştuğumuzu duydun mu?
0: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
2: Ne duydun mesela?
0: Ulu Cami'de, Çifte Minareli Medrese'de ve Taşhan'da tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of! Sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
2: Hakikaten Zehra abla ya. Bu nasıl bir kulak?
0: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay, çok heyecanlı.
2: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
0: Gerçekten mi?
2: El emeği gibi düşündük.
0: Aa, ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
0: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
2: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
1: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
0: Hiç.
1: Sen ne duydun?
3: Hiçbir şey.
2: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: Balta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşona giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, harita da.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba. Of. Of.
2: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
3: Öpelim mi barışalım?
0: Hadi oradan.
2: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
2: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
2: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.
1: Hakikaten 30 metre gelince yol dönüyor.
0: Aferin Emin.
2: Teşekkürler.
1: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
0: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
2: Hadi çocuklar, başlayalım saymaya.
1: İşte bu.
0: Evet, kesin bu. Harikasın Emin.
2: İnşallah doğru kutudur.
1: Doğrudur, doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
1: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
4: İlahi çocuklar, demek define aradınız.
2: Evet Hakkı Baba.
5: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da define sandığı sandırız.
6: Dünden beri vardı bir haller sizde.
2: Ama biz...
4: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
5: Bak, ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
7: Evet, 10 numara.
2: Allah razı olsun.
5: Madem define yok, öyleyse iş başa düştü.
2: Nasıl yani hocam?
4: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
6: Yani bedava.

0: Fikri.
1: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
0: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
1: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
0: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
1: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
0: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
1: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
0: Ah keşke.
1: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
0: Çok üzülürüm çok.
1: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
0: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
1: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
0: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
1: Evet!
0: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
0: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
0: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
0: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
1: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delik bir şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
0: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
0: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
3: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
3: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
3: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
0: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
3: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Makas aldı küplere, tablolara, resimlere. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İlk gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem, şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oo, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Çok iyi geldi.
6: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Aa, ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman, çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
7: Dur.
3: Bekle.

0: böylece bir kardeşsin sen.
1: Ne götürsem ki acaba?
2: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu
1: bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
2: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
1: Evet evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
2: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
3: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
4: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
5: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
0: Erik mi?
5: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
0: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
6: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
3: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
7: Hey!
0: Kütür kütür elma bu yedim. Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bugün olur ağaç olur beklersen.
8: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde

0: Çocuk, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Ella Bera.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyong'u mutfakta unutmamıştı. Fiyong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. o gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fiyonk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
2: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
0: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken, gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık, aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım. Ben de susadım.
2: Ne?
0: Ben de.
3: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
2: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
0: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede?
4: Balon.
0: Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte. Hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşürmek yok.
1: En sevdiğim.
3: Salata bende.
2: Çok teşekkür ederim salata adam.
3: Ne demek, rica ederim.
2: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
3: Yumurta da kırıyorum.
0: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
0: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben.
0: Kapı. Baba kapı çalıyor.
1: Baba.
3: Geldim. Çekilin bakayım.
0: Hala.
5: Halasının gülleri.
0: Halam geldi, yaşasın.
3: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
3: Ne zahmet ettin abla.
2: Alayım abla. Ne zahmet ettin.
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
3: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
5: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
3: Aynı babası.
5: Aynı halası.
0: Balon, kaç.
1: Ay.
0: Ya baba, balon patladı.
1: Yenisi lazım.
3: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
0: Ha?
5: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
1: Hadi baba balon.
0: Balon, balon.
1: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
3: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
1: Ne, ne?
3: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
1: Evet.
2: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
3: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
1: Evet. Hadi anne.
3: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
3: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
5: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
1: Biz?
2: Siz de kamyona duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
1: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
6: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
5: Hallederiz şimdi, olsun.
1: Düdün. Ha? Kumunuz geldi.
6: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
1: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
6: Ama bu yetmez. Ha?
1: 5-3 tane daha lazım Ceren.
7: Tamam, hallederiz.
1: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
7: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
1: Tamam, atıyorum.
6: Gönder gitsin.
7: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
6: Şimdi sıra Ceren'de.
1: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
7: Yaşasın, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
1: Bir daha, bir daha.
6: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
1: Tamam.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: 14, 15.
1: Hı? Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum. Hı?
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Selamünaleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.
2: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.
2: Bu muşamba.
0: Muşamba mı?
2: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
0: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
2: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
0: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
1: Bir dakika. Hemen vazgeçmeyelim.
2: Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
0: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.

0: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
1: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
0: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
1: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
0: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
1: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Ha? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
0: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk.
1: Sorumluluk yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
0: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
1: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil, Fatma'ya söyleyeceksin. Fatma!
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca!
0: Hayda! Bu da başka biri.
3: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.

0: ayağı buna takılmış olmalı.
1: Hasbünallah ya.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Tadilat.
3: Tadilat mı?
0: Evet.
2: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
0: He?
2: Ustalık ister.
0: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
2: neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
4: Evet, dikkat ister.
0: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
2: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
4: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
2: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
4: Estağfurullah, ne yaptık ki?
0: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
4: Hayırdır çocuklar?
0: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
4: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
5: Küçük mü?
0: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
2: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, Çim'in arkadaşı. Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
1: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
2: Aleykümselam.
3: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
4: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
1: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar.

0: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
1: Neden?
0: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
1: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
0: Amin.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Paşandan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
0: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Paşanı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
1: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
1: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
1: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
0: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
1: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
1: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Geldik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
1: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
3: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
3: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
3: Yine mi ya?
1: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
1: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
4: Beni de unutmayın.
3: Sen ne yaptın ki ya? Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
4: Çok kötüsünüz ya.
3: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
1: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
1: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Siz beş taş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun...
1: Beş adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe, çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.
2: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
3: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
3: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
3: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
2: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
2: Çakıl taşı Neşeli geldi.
1: Ha, Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
2: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
1: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
2: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
1: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
2: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
1: Neden?
2: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
2: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah, ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
1: Peki örümcek ona ne dedi?
2: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi. Neşeli'nin... Evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır.
4: Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin.
2: Nijeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı, sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi, bir arkadaşı olmuştu. Nijeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
1: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de Mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
2: Bunların ismi de Tebessüm ve Benekli olsun mu?
1: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
1: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: yaparlar.
1: Sabah erkenden kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
2: Hiç de bile. Ben horlayarak uyumam. Hop
1: şş, hop şş. Sesleri çıkıyordu ama odandan.
2: Tamam. Dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
1: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana, Kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
2: Tamam Kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
3: Bu top da nereden çıktı? Hmm. Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
1: Işıklar açın. Neler oluyor?
4: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
2: Çekin.
1: Lezzetli.
3: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
1: Bu yapıştırıcı değil, bal.
5: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovan eksik.
6: Hay Allah, ben de hiç görmedim ama buluruz inşallah.
5: Bulmuşlar.
2: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
6: İncilerim, o top değil, bir arı kovanı.
2: Arıları duymuştum. Vız, vız, vız, vız.
5: Allah'tan kovanda arı yoktu, sadece bal vardı.
6: Evet incilerim, arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
1: Çalışkan canlılar mı? Benden de bir çalışkanlar. Olmaz, olmaz, olmaz.
6: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
3: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
5: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
0: Keşke bilsek.
6: Harika bir fikir.
5: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
4: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
5: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
3: Neden böyle astronot gibi giyindik?
5: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
6: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar.

0: Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
1: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
2: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
3: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
0: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
4: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
1: Bu bir ekip işidir.
5: Ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Aa, şu papatyanın üzerine bakın.
6: Bir arı.
0: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
2: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
3: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
0: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
1: Onun adı nektar.
4: Çiçek suları.
3: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
0: Acele etme Kıpır.
1: Kovan maketine bakın.
6: Aa, ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
1: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
3: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
2: Tamamen yanlış anladın bence.
0: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
3: Oo! Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
1: Dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola.
3: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
0: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
2: Bu çok akıllıca.
4: İşçi arılar, başka ne var ki?
1: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
5: Kraliçe arı, çok havalı.
3: Çok çok çalışkanlar.
2: Kıpır sonunda ikna oldu.
0: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
5: Tam bir takım çalışması.

0: azıcık.
1: Minik karıncalar.
0: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
2: Teşekkür ederim incim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
0: Gül kokusuna ben de bayılırım.
2: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
0: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
3: Dikkat ediyorum Lila.
4: Ama bak. Ne? Bakın bakın.
5: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
0: Kırıntılar.
5: Gidiyorlar.
0: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
5: Sadece kırıntılar değil. Marul yaprağına bakın.
2: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
0: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor. Hareket ediyorlar.
2: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
5: Birileri mi?
6: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.

0: Karıncaları duymuştum.
1: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
2: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
3: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim. Olamaz! Kaldıramıyorum.
1: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
4: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
5: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
4: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
5: Öyle de diyebiliriz.
0: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
1: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
4: Tıpkı arılar gibi.
1: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
5: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
1: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
3: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
5: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
0: Bu karıncalar için büyük bir iş.
2: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
4: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
5: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
2: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum!
1: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
2: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz.
4: Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
5: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
4: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
2: Hadi Sütlaç, buradayız.
4: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
5: Aferin Sütlaç, harikasın.
1: Ha? Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
0: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
5: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
2: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

0: Ayla Bera.
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında

0: yanında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
1: Mee, mee
0: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz, zzz. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu. Ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
2: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
0: dedi Ayla.
1: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
0: diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan

0: Çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede, onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vız vız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye, kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Ne gün ama? Sıfır heyecan.
1: Sırf heyecan mı? Neresi heyecan? Sıkıntıdan patladık.
0: Sırf değil yahu. Sıfır, sıfır.
1: Sıfır mı? O ne?
0: Bir sayı.
1: Az mı, çok mu?
0: Yok.
1: Canım, sayı demedin mi?
0: Evet.
1: Yok dedin ama.
0: Yani değeri yok. Ha, burada kaç taş var?
1: Onu biliyorum. Üç.
0: Şimdi kaç kaldı?
1: İki.
0: Şimdi kaç kaldı?
1: Bir. Anam.
0: Ya, anladın değil mi? Öğrenmek bu kadar heyecan verir insana işte.
1: Deldin ayağımı, deldin.
0: Ay, özür dilerim gözüm. Görmedim.
1: Of, neyse. Ne oldu şimdi?
0: Taş kalmayınca sıfır oldu. Yani sayı değeri yok.
1: Anladım. O yüzden sıfır heyecan dedin.
0: Ha şöyle. İşte böyle kara gözüm. Tıpkı taşların sıfır olduğu gibi heyecan da sıfır.
1: Hacivat.
0: Yani bugün çok sıkıcı geçti demek istedim.
1: Şşş. Hacivat dedim.
0: Neredeyse hiç eğlenmedik.
1: Hacivat.
0: Ha? Ne oldu?
1: Geliyorlar.
0: Kimler?
1: Heyecanlar. Aman. Askerler diyecektim.
0: Askerler mi? Amanın. İşte heyecan başlıyor.
1: Artık sıfır değil yani.
0: Değil kara gözüm değil. Kaç.
2: Kaçıyorlar.
3: Koşalım.
0: Ahanda beygirim.
1: Ahanda keçim.
2: Gittiler.
1: Of. Of. Amma yorulduk.
0: Hiç sorma kara gözüm.
1: Doğru ya. Biz niye yorulduk ki? Koşanlar bunlardı.
0: Hakikaten neden nefes nefese kaldık biz?
1: Korkudan Hacı Cavcav, korkudan.
0: Kaçabildik şükür.
1: Evet. Eğer kaçmasaydık. Bir dakika ya. Biz niye kaçtık?
0: Bilmem.
1: Ne demek bilmem? Sen kaç diye bağırdın ya.
0: Allah Allah. Alışkanlık demek ki. Bu Hacı arada var. Nefesimin de açıldığını hissettim. Sen de hissettin mi?
1: Hacivat dedim.
0: Uzun zamandır spor yapmadığımız için olabilir diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi?
1: Hacivat!
0: Ha? Ne oldu?
1: Yine geliyorlar.
0: Yine kimler?
1: Askerler.

0: Kaç!
1: Hop! Yok öyle sebebini bilmeden kaçmak. Senin yüzünden 40 mahalle dolaştık.
0: Doğru. Bu sefer soralım.
2: Yahu neden kaçarsınız bir ademler?
3: Uf, uf, bittik tükendik koşmaktan.
1: Ne bilelim askere? Bizi arıyorsunuz sandık.
2: E sizi arıyoruz zaten.
0: Kaç.
1: Yahu bir dur. Soralım bakalım. Neden arıyorlar?
0: Doğru ya.
2: Karagöz, seni alıp götüreceğiz.
0: Kaç.
1: Yahu Allah aşkına dur artık. Bir sonuna kadar dinleyelim.
0: Doğru, dinleyelim.
2: Bir mağara var. İçinde de çok kıymetli bir şey var. Kimsenin almaması için bu gece orada nöbet tutmam lazım. Ama çok acil de bir işim var. Benim yerime bir geceliğine nöbet tutar mısın diyecektim.
0: Anlamadım ben şimdi. Kaçıyor muyuz?
1: Bekle bir. Affedersiniz pek saygıdeğer asker bey. Yüksek müsaadelerinizle ve affınıza sığınarak zat-ı şahanelerinize bir sorum olacak. Tam olarak anlamadığım şey şu ki, neden ben?
2: Bilmem. Seni gördük, senin yapmana karar verdik.
0: Yahu biz kaçınca neden bizi kovalamak yerine başkasına söylemediniz bu işi?
2: Bilmem. Sanırım işine de bindi.
1: Açıkçası ben nöbet tutmaktan pek...
3: 20 gümüş akçe vereceğiz.
1: Kabul.
0: Aa, neden kabul ettin gözüm? Gece gece ya başımıza bir şey gelirse?
2: Başınıza mı? Seninle bir ilgisi yok olayın. Nöbeti Karagöz tutacak.
1: Kabul.
0: Dur Karagöz'üm. Acele karar verme. Tam olarak mağarada ne var acaba?
3: Onu söyleyemeyiz.
1: Kabul.
0: Karagöz, sakin. Peki, bende mi göremem içeriği?
2: Maalesef sen de göremezsin.
1: Kabul.
0: Of, sen de amma meraklıymışsın paraya.
1: Sana ne acı Cavcav? Sana teklif etmediler diye neden kıskanıyorsun?
0: Ne kıskanacağım be? Senin için diyorum ben. Mağaradaki kıymetli şeyi biri alırsa görürsün sen. Hatta o kadar kıymetli ki tam olarak ne kadar eder fiyatı?
2: Söyleyemem.
1: Amma merak ettin Hacivat. Lütfen işime mani olma. Daha tutulacak bir gece dolusu nöbetim var benim.
3: Bir gece dolusu nöbet. Güzel şaka.
2: Evet. Bizim diğer askerlere yapalım bunu.
0: Aman ne komik. Ne haliniz varsa görün.
1: Evet asker beyciğim. Bana mağaramı gösterir misiniz lütfen?
2: Gidelim Karagöz. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat bile olsa kimse ama kimse girmeyecek içeri.
1: Aa, aşk olsun. Benden başka kimse...
3: Sen de giremezsin.
1: Ben de mi?
3: Evet.
1: Kabul.
2: Artık hazırsak gidelim.
1: Hay hay efendim. Buyurun.

0: Allah'ım, gece gece bir mağaranın önünde benim ne işim var? Hah, bir bu eksikmiş gibi bir de uykum geldi.
1: Hay Hak!
0: Amanın!
1: Uykun geldiyse uyu Karagöz. Ben senin yerine beklerim.
0: Olmaz. Ben görevinin bilincinde... bir adamım.
1: Canım, bir şey dedik mi hem bana güvenebilirsin.
0: İkna olmadım.
1: İyi be. Bu adamı korkutup kaçırırsam mağaraya girip içinde ne var diye bakabilirim. Ama nasıl korkutacağım?
0: Sen de duydun mu keçi? Köpek mi acaba? Hadi ya. Kurt da mı böyle ses çıkarıyor? Amanın. Olmaz. Görev kutsaldır. Amanın. Şimdi korkmaya başladım keçi. Ağında bizim kurt geliyor keçi. Keçi beni bırakıp gitti. Vay vay vay. Hacı Vat Efendi. Kurt oldun, beni mi korkutuyorsun?
1: Yok yahu. Ben senin uykun kaçsın diye yaptım.
0: Tabii tabii. Hiç uğraşma Hacı Vat.

0: Ben mağaranın önünden bir dakika bile ayrılmam.
1: Burası mağara mı?
0: Aman doğru ya. Mağaradan uzaklaşmışım. Benim şu uyku meselesine bir çözüm bulmam lazım keçi. Keçi de uyuyor. Ne güzel.
1: Bunun korkacağı yok. Tek umudum uyuması. Acaba uykuyu ne getirir? Ay hak.
0: Yahu yine mi sen? Ne ısrarcı çıktın?
1: Kızma Karagöz. Susamışsındır. Ayran getirdim sana.
0: Ayran mı? Pek de severim Hacivat. Sağ ol. Yiyecek de getirseydin keşke.
1: Olmaz. Uyku getiren yiyecek bulamadım.
0: Duygu getiren mi?
1: Evet. Duygu getiren. İlk defa yanlış anlaması işime yaradı. Haydi iç bakalım.
0: Bardak yok mu?
1: Yok. Mecbur tepene dikeceksin.
0: İyi de ağzım değerse başkası nasıl içecek?
1: Canım o da laf mı? Hepsini sana getirdim. Bol bol iç. İç de mışıl mışıl güzel güzel karnın doysun.
0: Hay Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok da güzelmiş.
1: Haydi bana müsaade.
0: Selametle git Hacivat. Pek de uykum geldi. Gözlerim kapandı kapana.
1: Oburluğun başına iş açacak derdim de inanmazdın. Aman askera, ödümü kopardınız.
2: Ya Hacivat efendi, işte böyle korkudan dilin tutulur. Sen de hem imtihanı hem parayı kaybettin Karagöz.
0: İmtihan mı? Ne imtihanı?
3: Ne zamandır takipteydik seni. Güçlü ve iyi niyetli birisi olman dikkatimizi çekmişti. Sultana senden bahsettik.
0: Sultana mı?
2: Evet ve bir plan yaptık. Sana buna beti verdik.
3: İçeri sen ya da bir başkası girecek mi diye de mağaraya başka girişten girip beklemeye başladık. Eğer nöbeti sorunsuz şekilde tutabilseydin seni orduya alacaktık.
0: Hadi ya. Tüh.
2: Hasılı kelam Karagöz efendi, imtihanı kaybettin.
4: İmtihanı kaybeden sadece sen değildin Karagöz. Hacivat da kaybetti.
1: Benimle ne alakası var yahu?
5: Merakına yenik düşüp mağaraya girmeseydin, nefsine de yenik düşüp Karagöz'ü uyutmasaydın bunlar olmayacaktı.
0: Doğru ya, ben bunu düşünmedim.
1: Hakikaten doğru. Özür dilerim Karagöz. Benim yüzümden asker olma hayalin söndü.
0: Benim hayalim sizinle birlikte maceraya atılmak, ders almak ve mutlu olmak. Hamdolsun bugün hepsi gerçekleşti. Bir de gülmek var, o hayalim de şimdi gerçekleşti. Benden keyiflisi yok.
5: Yaşa be Karagöz. Zaten asker olsaydın seninle daha az görüşürdük.
4: Evet azizim. Biz seni uzağımızda değil, yakınımızda seviyoruz.
0: İşte şimdi benden mutlusu yok.
1: Ay hak!

0: Geri Dön Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek hayra alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
4: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
4: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.

0: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
1: Yok, Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
0: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik. Sana bir şey oldu sandık.
2: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
3: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
4: Efendim teyzeciğim.
3: Gelsene buraya.
4: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
3: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
4: Aa, siz de mi duydunuz?
3: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Bay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim? Neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama ne?

0: Hortumlu araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
1: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
0: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
1: Tamam, yaşasın.
0: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
1: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
0: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
1: Evet, senin kravatın.
0: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
1: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
0: Aha.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
0: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
2: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
1: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
3: Ceren.
2: Efendim anneciğim.
3: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
2: Yine mi?
3: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
2: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
3: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
2: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
3: Merhaba canım.
2: Süpürmeyi bitirmişsin.
3: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
2: Vay, çok kuvvetlisin.
3: Sağ ol canım.
2: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
3: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
2: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
3: Süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
2: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
3: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
2: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
3: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
2: Aslında çok mantıklı.
3: Aynen.
2: Ama çok sıkıcı.
3: Ceren.

0: Mis gibi koktu.
1: Kahve.
0: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
0: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet.
0: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
2: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
3: Baba, kapı çalıyor.
1: Kapı!
0: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
2: Hala.
1: Hoş buldum Candur'um.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
1: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
1: Bakın size ne aldım.
2: Yaşasın. Anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
2: Anne, anne.
3: Hemen bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
1: Devam. Paketleri derhal açalım. Hoş geldin abla.
2: Hoş bulduk canım.
0: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
3: Evet. Zıplayan top.
2: Süper.
3: Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
0: Top mu?
2: Teşekkür ederim halacığım.
3: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
1: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
2: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
1: Bilmez miyim canım benim.
0: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
1: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
0: Şimdi anladım.
1: Buna da şükür maşallah.
0: Emel, sen de mi?
1: Komik ama.
2: Hadi baba.
3: Hadi hadi hadi.
0: Tamam, tamam.
1: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
4: Evet, çok sevdiler.
0: Ya.

0: Çok mutlular.
1: Sen kahve mi diyordun Adem?
0: Yok. Ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
1: Yerim kalmadı canım. Bakın. Ha?
2: Su ister misin baba?
0: Hayır.
2: Tamam, getiriyorum.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma geldi.

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin neşeye ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi?
2: Ay.
1: Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.
2: Ah.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle daha. La garadaniz de takaların mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam de hele dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hoca.
0: Allah Allah. Konuşmadı hocam.

0: Vedet, şurada yatıyorlar.
1: Tamam tamam gördüm.

0: Kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
4: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya! Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: ครอเลยนะอุ้ยมาลิส
1: Hey!

Ah!

Aha.

0: جزا؟
1: ها جزا
2: ها از اشق
0: اشق
1: اشق با
0: نه ها با

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Anneanne, dönse ben olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün

0: yerini göstereceğim.
1: Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
2: Aa, tamam, hatırladım.
3: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
4: Ha?
3: O piti piti karamel sepeti.
5: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
6: Boş ver.
7: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
3: Sen bu oyundan çık. Ebemiz Efe.
1: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
4: Ağacın orada mı?
5: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
6: Benim gözlerim hep kapalı.
5: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi. Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hii, çok zevkli.
7: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, çok sıcak.
5: Çok sıcak, çok sıcak.
6: Çok sıcak,
7: çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
7: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
3: Bence yatıp uyumuş.
8: Sümbül, rüyada gördün mü?
9: Oyuncaklar rüya görmez ki.
8: Ama can. Sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkı oynayalım.
3: Aman, Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla, çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi? Hmm.
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hmm. Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok...

0: güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü için de süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha hafif olur.
0: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın küçük kar tepeleri gibi oldu.
1: sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.

0: Merdim, sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır, küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: benim ekibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
0: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
0: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
2: Tabii. Başla sen.
0: Evet, sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Oy, oh. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
0: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi.
3: Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar, bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
4: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
4: Komiklik yapma Tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.
4: Bu.
0: Bu ne acaba?
4: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
4: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
2: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
2: Kuş yuvası.
4: Kuş yuvası mı?
2: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
4: Nasıl bildin teleskop?
2: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
2: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
4: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok Tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
2: Bugün havanda değilsin tilki.
4: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
4: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
4: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
2: Kızma kızma.
4: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
4: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
4: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
4: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
4: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
4: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
4: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
4: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
4: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
1: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuzda sorunsuz

0: çalışıyor.
1: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
0: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
0: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
1: Kalsiyum nedir?
0: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
1: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
2: Anladık. Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum. Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi Yaman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Oy. Civan, iyi misin? Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm Müşteba abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanız da şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müşteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
2: Hey!
5: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
0: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
5: Ya baksana şuna!
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
5: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
0: Ay!
3: Tabii ki. Neden?

0: şaşırıyorum ki sanki.
1: Şey, hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
1: Evet, zamanı geldi.
3: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
1: Deme ya.
0: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
2: Dev hamster topu.
1: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
3: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
1: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
0: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
1: Yine bir şeyleri mi kırdık?
0: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
2: O zaman niye yardım lazım?
0: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
3: Nasıl yani?
0: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
4: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
1: Biz de çocukken böyle miydik?
3: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
2: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
1: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
2: Sonunda yorulurlar herhalde. Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
3: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
5: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
2: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
1: Hadi. İşe girişelim.
2: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
6: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpün bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bobby değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
2: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: Ayıp olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esma-ül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
3: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
4: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
2: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
3: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
4: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
5: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
3: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
5: Kalmayız.
6: Kalırsanız.
5: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
3: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
5: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
5: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
3: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yok, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
4: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
7: Yarına ne dersiniz?
4: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama?
5: Allah'a şükür, acayip sevindim.
2: Rakiplerimiz çok güçlüydü.
5: Herkesin Esma-ül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
2: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
5: Ödüller de çok güzeldi.
2: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
5: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
8: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
6: Gidecektim ama çamur.
8: O ne?
6: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
8: Çamur, ver bakayım bunu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
7: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
4: Tamam hocam.
5: O ne Ali?
6: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
2: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
8: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
3: Hadi bakalım yolculuk başlıyor.

0: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
1: İşte geldik.
0: Çok güzel bir yermiş hocam.
1: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
2: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
1: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
2: Olsun hocam, sorun değil.
3: Hocam bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
4: Vay!
1: Doğru söze ne denir Salih?
2: Maşallah diyorum kardeşime. Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
3: Neden?
2: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
1: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
2: Manzara süper olurdu.
1: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
2: Su mu?
1: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
4: Yo!
1: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
0: Değildir muhtemelen.
1: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
3: Biz de pınarlardan gelen sularla.
2: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
1: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
4: Vay!
3: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
1: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
2: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
1: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
2: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
0: Toprak olmasa aç kalırdık.
2: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
1: Bakın.
2: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
3: Ya biz ne dedik?

Merhaba kara. Merhaba keçi. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Bir sandık. Oo, bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe. Kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçecim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil.

Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin. En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıdan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
5: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
6: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
7: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
5: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorlar.

0: bilemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
4: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
5: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
1: Harika sen. Adres bilgilerini al.
5: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca...

0: Öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağa kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
1: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
1: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
1: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
1: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
1: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
1: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
1: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi belki de arkadaşı kurtulamazdı.
1: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
1: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
2: Geçelim.
0: Evet. İlk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
1: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
1: Evet, doğru. Bir oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa, Ağustos böceğinden ne istemişti?
3: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
1: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen uzanıyorum.

0: çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Temel amcam bizimle gurur duyacak.
1: Evet ya. Yapması kolay mı bari?
0: O kadar kolay ki inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
1: Gidip alalım o zaman.
0: Hadi.
1: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
0: Temel amcamın görmemesi lazım.
1: Neden?
0: Çünkü ona sürpriz olacak.
1: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
0: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
1: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
0: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız. Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
1: Ben de yapabilir miyim?
0: Bir sen, bir ben.
1: Tamam.

0: Sadakallahu lezzet.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, bir bilene sormak çok daha güzel. Bakın yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
2: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
2: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi.
4: Oo.
1: Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: triatlon. Çocuklar. Vişneli kek isteyen var mı?
1: Ben.
0: Ama sadece bir tane kekimiz kaldı.
2: En büyüğünüz ben olduğum için kek benim hakkım.
3: En küçüğünüz benim. O yüzden kek benim hakkım.
4: Aranızda tek kız benim. O yüzden kek benim olmalı.
1: Aranızda en Yusuf benim. O yüzden kek benim hakkım.
2: Böyle olmaz. Yarış yapalım. Birinci olan keki yesin. Adalet budur.
5: Adalet güzel bir erdem. Ama paylaşmak da en güzel erdemlerden biridir. Paylaşıp yeseriz olmaz mı?
2: Olmaz. O kek ancak bana yeter.
4: Tamam o zaman. Koşu yarışı yapalım.
2: Ben koşu sevmem ya. Bisiklet yarışı olsun.
1: Bence yüzme yapalım.
2: Olmaz.
1: Olur.
4: Ne oluyor? Neden bağırışıyorsunuz? Hangi yarışı yapacağımıza karar veremedik. Ben koşu diyorum.
2: Ben de bisiklet.
1: Ben de yüzme.
4: Triatlon yapın o zaman.
2: Aman abla ya. Adını bilmediğimiz yarışlar çıkarma başımıza. Seç birini işte. Tabii.
4: Hayır Zekicim. Triatlonda hem koşu hem yüzme hem de bisiklet yarışı yapılır.
1: Tamam o zaman. Üçümüzün de dediği oldu.
2: Hiç şansınız yok çocuklar. Dayınız olimpiyatlarda altın madalya almış bir kişidir. Tabii.
5: Zeki.
2: Ne var baba ya? Almadın mı? Aldım.
5: Peki o altın madalya niye sende değil şu anda?
2: Birinci olan oyuncuya takmam için vermişlerdi bana. Ben ne taktım? Ne var bunda? Adamın madalyasını mı alsaydım? Hayret bir şey. Tabii.
3: Ama ben sizinle yavaşamam ki. Kaybederim.
2: Merak etme ufaklık. Yalnız değilsin. Abinle ablan da kaybedecek.
4: Ben ikimiz için yarışırım. Kazanırsam keki bölüşürüz.
3: Yaşasın.
4: Hadi bakalım ilk yarışımız yüzme. Yüzme kıyafetlerinizi giyin de yarışa başlayalım.
2: Gerek yok. Balıklar yüzme kıyafeti mi giyiyor sanki?
6: Balıklar yüzme kıyafeti giymiyor. Çünkü Allah zaten onların vücudunu yüzmeye uygun olarak yaratmış.
0: Hem bu kıyafetlerine suya girersen ağırlık yapar. Rahat yüzemezsin.
2: Daha iyi anne. Ağırlık yapsın ki çok hızlı yüzmeyeyim. Yoksa hızımı alamayıp karşı kıyıya çarparım.
4: Bu mevsimde gölde biraz soğuk olur. Koruyucu kıyafet giymezsen üşürsün.
2: Merak etme abla. Onun da çaresini buldum.
0: Sormaya korkuyorum ama. Neymiş?
2: Montumu giyeceğim. Abi.
4: Zeki emin misin?
2: Tabii ki abla. Başlat sen yarışı.
4: Yarışmacılar hazır olsun. Karşı kıyıya ilk giden kazanır. 3, 2, bir, başla. Montu bırak, montu.
1: Yaşasın, kazandım.
4: Tebrik ederim Yusuf, çok hızlı yüzdün.
1: Teşekkür ederim ablacığım, sen de iyiydin.
5: Söyle bakalım, bu yarıştaki hatan neydi?
2: Mont yerine yağmurluk mu almalıydım?
0: Bu çocuk adam olmaz.
5: Hayır, rakiplerini küçümsedin. Yarışa gerekli hazırlıkları yapmadan girdin. Özen göstersen bunlar olmazdı.
2: Bu sefer her şeyimle hazırım. Rakibi küçümsemiyorum ama yine de yarışı ben kazanacağım.

0: Tabii.
1: Bisiklet benim işim. Bu yarışı sana bırakmam dayı.
2: Ben sizin kadar güçlü değilim. Ama yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım.
3: Hazır mısınız?
1: Evet.
3: 3, 2, 1.
2: Kafanı kullan Zeynep, kafanı kullan. Buldum.
4: Hıh!

0: Aferin Zeynep. Harika bir yarış çıkardın.
1: Söyleyin bakalım, Zeynep bu yarışı nasıl kazandı?
2: İyi de yaparak tabii.
3: Kesin elektrikli bisiklet kullandı. Yoksa bu kadar hızlı nasıl gidebilir ki?
2: Evet, olabilir. Yani kesin öyle olmuştur tabii.
1: Hayır, hile yapmadı. Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarını kendi lehine kullanmayı bildi.
2: Nasıl oldu peki?
4: Siz hızla bisiklet sürerken bir hava direnciyle karşılaştınız. Bu da sizi yavaşlattı. Ama Zeynep vücudunu yatay olarak bisiklete koyduğu için onun vücuduna gelen hava direnci azaldı. Bu da hızlanmasını sağladı.
2: Vay arkadaş ya! Yan gelip yatmanın bu kadar işe yarayacağını tahmin edemezdim. Tam benlik bir işmiş. Tabii.
1: Demek ki neymiş? Akıl kas gücünden üstünmüş.
4: Son yarışımız koşu.
2: Bunu kesin kazanmalıyım. Yoksa vişneli keke.
5: Elveda.
4: Toplamda 5 kilometre koşacaksınız. Kayalık alana gidip ilk gelen kazanır.
5: Ne? 5 kilometre mi?
6: Ne oldu dayı? Koşamaz mısın yoksa?
2: Ne? Kim? Ben mi? Bana maraton zeki derler. 500 kilometre koşarım ben. 500. Tabii.
7: İyi bakalım. Görelim hadi.
2: Kesin kazanmalıyım. Kesin, kesin, kesin. Tabii.
4: 3, 2, 1. Başla.
2: Tozumu yutmayın bari.
8: Zeki, Zeki, Zeki, Zeki. Zeki.
5: Kazandım.
8: Şampiyon Zeki.
5: Of, bitmedi mi bu yarış? Ölüyorum yorgunluktan.
7: Yan gelip yatarak yarışı kazanamazsın dayıcığım.
6: Sen yarışları karıştırdın. O bisikletle yokuş aşağı giderkendi.
2: Görürsünüz siz. Bu yarışı ben kazanacağım. Tabii.
5: Hayır, kazanamayacağım. Çok yoruldum.
6: Ay, dizim.
7: İyi misin kardeşim? Ay, gel sana yardım edeyim.
6: Çok acıyor.

0: Harikasın Zeynep. Hem triatlonu kazandın hem de iyilik sınavını geçtin.
1: Seninle gurur duyuyorum kızım. Hepinizle gurur duyuyorum.
2: Peki ya benimle abla?
0: Seninle de ama önce söyle bakalım. Ne ders aldın bu yarışmalardan?
3: Şimdi şöyle anlatayım babacığım.

0: yarışında. Sakla sen enerjini. Kalırsın bir yolda. Koşarsan jet gibi. Hayatta bir maratondur. Dikkatli yaşamalı. Hırs yapma, kibir yapma. Erdemli yaşa onu. Tabii.
1: Paylaşmak en güzel erdemlerden biri.

0: bana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Baba, bu işlemi mi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel. Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayrolsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii usta, tabip bilir. Tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.

0: Heybeli tiyatro köyümüzde. Meydanda toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık, anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeyi atın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş.
1: Bugünkü konumuz bu oldu.
2: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
3: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
2: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme.
1: Başaracağız.
2: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
3: Aman, aman hı. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
3: Anacığım dur ya. Hu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya. Ona celallendim. Ne olacak?
3: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
3: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
3: Sen dediğimi yap hele.
1: Peki.
3: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
3: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
3: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
3: Yok emmi. Ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
3: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
3: Ya. Ha, demek rüzgar devirdi.
2: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
3: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
3: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
3: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
3: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
3: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
3: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden, iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz siz olun,

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım, tam üstüne bastın. Kaldır ayağını, ezilmesin. Neyse, espriden ne anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin, kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem, çak! Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah! Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
0: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
0: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
2: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
0: Taşıma işi nihayet bitti.
3: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
0: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
3: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
0: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
0: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
0: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
0: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey?
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
0: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
0: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
0: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
0: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
5: Neler olmuş böyle?
0: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
1: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
4: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
4: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
5: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
0: Yeni bir teknik galiba.
5: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
4: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
4: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
0: Elhamdülillah.
4: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
4: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
0: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.

0: 뭐다? 새님 짐짐해.
1: 예셔슨!
0: 헤이 기대지 않음 아스마. 안녕하래 변입대 부르야 야래시틱대는데 니꾸시대 뭐 아스마이. 암도슨 삼파사람. 더그 부규잘 아이래 기비.
2: 야! 밀미오동! 네 규잘! 미리오무슨 데데? Ben de bahçemizde en çok bu bitkiyi seviyorum. Yapraklarıyla yapılan sarmalar şahane ya.
1: Ben de Asma'nın verdiği üzümleri yemeyi seviyorum.
0: Ne güzel söyledin Cemre.
1: Oo abi. Sen bu Asma'yı sulamayı unutmuşsun. Bak üzüm salkımları büyüyememiş. İskelet gibi kalmışlar.
2: Salkımlar yeni yeni büyüyor canımın içi.
1: O zaman biz şimdi ne toplayacağız?
0: Asma yaprağı toplayacağız Cimcime.

0: Ama yaprakları toplamaya ne gerek var dedi. Onlar kuruyunca zaten dökülecekler.
1: Bunlar herhangi bir ağacın yaprakları değil Cemre. Bu yapraklar çok lezzetli. Düşmelerine izin veremeyiz.
0: Ne yapacağız? Pişirip de yiyecek miyiz?
1: Yiyoruz zaten.
0: Ispanak gibi mi?
2: Sarıp yiyoruz ya Cemcime. Senin unutmanı anlarım ama ben asla unutamam.
1: Annemin sarmalarını dedem nasıl unutsun Cemre?
0: Sarma. Ramazan'da hep birlikte sardığımız sarma. Dedemin ve de babamın ve de eve gelen misafirlerin 5, 4, 17, 100 tane yediği sarmalar. Ah dede. Saatlerce sarmıştık. Ben de unutamam.
1: Dede, öyle elimize gelen her yaprağı toplayacak mıyız?
2: Yok evladım. Şöyle yumuşak, damarsız olanları seçelim. Yaprakların hepsini toplarsak üzümler güneşe karşı korumasız kalır ve daha olgunlaşmadan kururlar.
1: Anladım. O zaman üzümler olgunlaştığında bütün yaprakları toplayabiliriz.
2: Doğru. Ama o zaman da yapraklar bu kadar taze olmaz. Yine de yazın sonunda bir sefer daha toplarız yaprakları.
1: Taze yaprak seferi.
0: Dede, ben bu yaprakları beğendim. Bakalım sen de beğenecek misin? Oo! Yoksa bunlar yeterince taze ve de yumuşak ve de damarsız değil mi?
2: Kısırsız yapraklar toplamışsın Cemre. Tebrik ederim.
1: Harikasın Cemre.
0: Teşekkür ederim.
2: Hey maşallah. Ne bereketli bir hasat oldu.
0: Bu yapraklarla bütün mahalleyi sararız dede.
2: İlahi cimcime.

0: yaprakla doğru mutfağa.
1: Hemen gidiyorum. Annem çok mutlu olacak.
2: Mavi karavana neler oluyor dede?
0: Kendisine soralım. Bakalım neler oluyor.

0: Tahmin ettiğim gibi. Geçen hafta taktığımız cihazlarla yazılım uyumu gerekiyordu. Biraz idare eder sandım ama sistem sürekli tarama yaptığı için hata veriyor.
1: Nasıl yani dede? Yazılımı güncelleyene kadar mavi karavanı kullanamayacak mıyız?
0: Maalesef kullanamayacağız.
1: Ben de sana yardım ederim. Hallederiz. Değil mi dedem?
0: Halloldu bile.
1: Nasıl?
0: Vefalı öğrencim Mehmet sayesinde.
1: Yaşasın! Bu Mehmet abi Vefa'da mı doğmuş? Hani şu bozasıyla meşhur Vefa'da.
0: Vefa yalnızca bir semt adı değildir evlat.
1: Doğru. Vefanın güzel bir anlamı da var belli ki. Çünkü bazı güzel insanlar için vefalı deriz. Ama tam olarak anlamı nedir dede?
0: Vefa Arapça bir kelimedir. Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme demektir.
1: Güzelmiş. Ben de vefalı biri olmak isterim.
0: Öylesin zaten Çelebi. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Vefalı kişi dostlukta ve sevgide süreklilik gösterir. Sadıktır. Kendisine verilen emeği, sevgiyi unutmaz. Dostundan yüz çevirmez.
1: Ben bu Mehmet abiyi daha tanımadan sevdim.
0: Tanısan daha da çok seversin. Fakültede en parlak öğrencilerimden biriydi. Baban Mahir'den. Mahir evladımdan sonra tabii. Mehmet de öyle bir öğrenciydi ki çalışkan, sözüne sadık. Güvenilir.
1: Dost oldunuz tabii.
0: Öyle. Mezun oldu. Mesaimiz hoca öğrenci ilişkisinden dostluğa dönüştü. Enstitüde de beraber çalıştık.
1: O zaman Mavi Karavan'ı biliyor.
0: Elbette. Mavi Karavan'ın tasarımında Mehmet'in çok emeği var.
1: Oldu. Yükleme tamamlandı. Mavi Karavan sefere hazır.
0: Dur bakalım. Sistem çalışınca neler olacak?
2: Mavi karavan hazır.
1: Yaşasın!

0: Hayırdır evlat, yolculuk nereye?
1: Vefa yalnızca bir semt adı değildir dede. Bozasıyla meşhur bir semtin adıdır.
0: Vay Çelebi. İkna kabiliyetin de fevkalade.
1: O zaman...
0: Burası Şeyh Ebul Vefa Camii.
1: Şeyh Ebul Vefa kim dede?
0: Asıl adı Muslihuddin Mustafa.
1: Peki neden Ebul Vefa demişler?
0: Ebul Vefa, Vefa'nın babası demektir.
1: Vefa semtinin sahibi, semtte oturanların babası gibi bir anlamı olabilir mi dede?
0: Elbette. Ama Vefa semti adını Muslihuddin'den alıyor aslında. Hmm. Daha Konya'dayken zaten Vefa olarak anılıyormuş.
1: Vay, ne güzel bir insanmış dede. Semti onun adını vermişler.
0: Öyle. Sultan Fatih de sevmiş olacak ki şeyh vefat edince cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış. Ve bu şirin camiyi onun adına yaptırmış.
1: Ne güzel. Ben de tanımak isterim dede. Anlatsana biraz.
0: Muslihuddin Mustafa Konya'da doğmuş. Hmm. Onun zamanında Konya Karamanoğulları'nın idaresindeydi. Muslihuddin Mustafa'nın hem doğa bilimlerine hem de manevi ilimlere sahip bir olduğu biliniyor.
1: Peki İstanbul'a nasıl gelmiş?
0: İşte o ilginç bir hikaye.
1: Nasıl?
0: Muslihuddin Mustafa'nın hacca gitmek için Antalya'dan bindiği gemi korsanlar tarafından kaçırılmış.
1: Ne? Korsanlar mı? Film gibi dede.
0: Aynen öyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte esir alınıp Rodos Adası'na götürülüyorlar.
1: Uf, çok heyecanlı.
0: Hadiseyi haber alan Karamanoğlu İbrahim Bey korsanlara fidye ödeyip Muslihuddin'i ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kurtarıyor.
1: Vay, İbrahim Bey de sevmiş demek ki Ebul Vefa'yı. Vefa adını alan biri sevilir tabii.
0: Hakkın var evlat. Karamanoğlu İbrahim Bey onun için bir de cami yaptırmış. Tıpkı Sultan Fatih gibi.
1: Böyle bir dosttan ayrılmak zor olmuştur.
0: Öyle tabii. Ama Ebul Vefa İbrahim Bey'in vefatından sonra İstanbul'a geliyor.
1: Çünkü orada da kurulacak dostluklar var.
0: Sultan Fatih Ebul Vefa Hazretleri için bu caminin dışında çifte hamam yaptırmış. Ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyi de şeyhin hizmetine vermiş.
1: Şeyh ne yapmış peki?
0: Malını, mülkünü halka vakfetmiş. Tahmin edeceğin gibi bu arazide kütüphane, mutfak ve çevre halkı için evler yaptırmış. Vefayı inşa etmiş yani.
1: Ne demiştin dede? Vefa demek dostluğa, sevgiye, bağlılık demek.
0: Sözünde durmak demek. Emeğin karşılığını vermek demek.
1: Biz de bozayı hak ettik ama değil mi dedem?
0: İlahi çocuk, hak ettik evelallah. Ama bak ne diyor? Haydi namaza.
1: Bana uyar.

0: Ebul Vefa Hazretleri dostluktan bir semt inşa etmiş. Sultan Fatih de vefalı olmuş, onun için cami inşa ettirmiş. Çok mu?
1: Ay yaşa, çok değil elbet.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Aa, ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Ah. Hasta olmadığın

mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: dandan. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır, bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş.

Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de, arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki, solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan Kibi'den.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte Kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu. Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek, biliyor musun dedi. Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki Kimi ona ne dedi?
2: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor dedi.
0: Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki? Diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... Havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi, imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
3: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle... Evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler. Çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünya...

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyu farkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne! Anne!

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamünaleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleykümselam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel.

0: Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
1: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
0: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
1: Bu sensin.
0: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
1: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
0: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
1: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
0: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
1: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
0: Ha? Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
1: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
0: Peki bakalım. Dikkatli ol.
1: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Musul ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Hmm. Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah.

0: Ay yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
0: Elimde bir bilet var da, acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
1: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
0: Maalesef. Esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
1: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
0: Yani?
1: Yanisi sana yol gözüküyor.

Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: memleket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
2: Evet Ali'ciğim, bereket Allah'tan gelir. Hadi gel. Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın!
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayır olsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri.

0: Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
1: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
2: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla?
2: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
2: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
1: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
0: Hakikaten ya.
2: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
2: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
0: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
2: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
1: Sanmam.
2: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
2: Dedo mu?
3: Evet Dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
2: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Vay! Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
4: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
5: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
4: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
4: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun

0: gibisin Zehra abla.
1: Dedo!
0: Aman Harun ya.
2: Ne oluyor çocuklar?
0: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
3: Dedo ne ya?
1: Şey, dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece, eğlenmek için.
3: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
0: Hemen hocam.
3: Hadi bakalım Harun, sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
1: Tamam hocam.
2: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
3: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
2: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
2: Ve dakik.
3: Kesinlikle.
2: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Emin'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
2: Haklısın.
1: He?
2: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
2: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
2: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
2: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
2: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
2: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
2: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
2: Hadi Emin hadi.
1: Of.
2: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
3: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
4: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
3: Nereden anladın Hakkı baba?
4: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
2: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
3: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
2: Saatimi nereden buldunuz?
4: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
2: Ha?
3: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
4: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
2: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
4: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
2: Haklısınız. Ne yapsam ki?
4: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
3: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil.

0: ben gidiyorum.
1: Fikri dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
2: Ne yapıyorsun Zikri?
1: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
2: Zikri?
1: Zikri diye yineledi.
0: Zikri dedim.
2: Ne yapıyorsun?
1: İyidir, sen ne yapıyorsun?
0: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
1: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
2: Çok şükür halin oldu.
1: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
2: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
1: Ya neden yaptın?
2: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
3: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Ha? Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin, girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Puff'ta da var.
1: O zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
3: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek zıbını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
3: Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
4: Ve süt içmek için biberon.
3: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
2: Woohoo!
3: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
2: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
0: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
3: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.
1: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
4: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Puff bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
2: Çünkü o bir bebek.
5: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'un kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
1: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
5: Neler almışlardı?
1: Biberon, zıbın, emzik.
5: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
2: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz.
3: Ay, öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
4: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
2: Dikkat et! Taş!
3: İyi misin kardeşim?
6: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
1: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
2: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
5: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
1: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
6: Ninni.
4: Bebekler ninniyle uyur.
5: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: sarılmış.
1: Annesi ona sarılmış. Babası ona sarılmış. Abisi ona sarılmış. Ablası ona sarılmış.
0: Bebek balık sevgiyle. Pişşş.

0: Zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır. Canlı bir varlık.
0: Ay ıslanacağım şimdi. Çekirge. Çekirge.
1: Hayır hayır. Havuç sever.
2: Balon patlıyor.

0: havuç yiyorsa, zıplıyorsa, tavşan, tavşan.
1: Bildi.
2: Güzel tarif et bana güçlü, ha?
3: O iş bende dostum. Sıcak.
2: Buldum, çay.
3: Hayır, sarı renkli parlak.
2: Sarı renkli, parlak. Bir de ninemin küpeleri.
3: Hayır, hayır. Isıtır, yuvarlak.
4: Süre doldu.
2: Olamaz. Islandım.
3: Güneş, güneş. Bilemedin ki.
5: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
2: Yengeç, yine çok haklısın.
1: Oo, incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
1: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
4: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
6: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
7: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
1: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
0: Yaşasın! O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
7: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
1: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
0: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
2: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Bana mı dedin dostum?
2: Elbette, ben kahramanım.
0: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam. Tek de uyuyamam.
1: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
0: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
1: Yatağın mı rahat değil?
0: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
1: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
0: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
1: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
0: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
1: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
0: Evet, artık değil.
1: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
0: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
2: Hala uyuyor mu? Puf! Puf!
0: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım! Başardım!
3: Neyi başardın Puf?
0: Tek başıma uyumayı.
1: Aferin Puf.
2: Neler olduğunu hala anlamadım.
0: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
1: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba,
1: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap su da ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler. Beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda, kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular.

0: Tövbe estağfurullah. Keçi, müsaade et de Karagöz'ü çağırayım.
1: Bee.
0: Tamam mı demek bu?
1: Bee.
0: Eyvallah. Hay.
1: Bee.
0: Yeter ama yahu. Bırak da çağırayım. Aman Karagöz'üm, iyi ki geldin de kurtardın beni.
2: O sana Karagöz evde yok demeye çalışıyor.
0: Ha? Neden?
2: Tüccar bugün kapımı aşındırdı durdu. Bıktım.
0: Aşk olsun Karagöz'üm. Sen de böyle bir çözüm mü buldun?
2: Doğru dedin Hacivat. Hoş olmadı. Peki ne yapmalı?
0: Gelme diyeceksin.
2: Doğru yahu. Hakikaten doğru. Keçi!

0: Senin görevin tamam. Serbestsin.
1: Anlat bakalım. Neymiş tüccarın derdi?
0: Ne olacak canım? Para. Bizim tüccarın başka ne derdi olur?
1: İyi de ne satacak?
0: Bu sefer satmayacak. Alacak.
1: Alacak mı? Ne alacakmış?
0: Sebze.
1: Sebze mi?
0: He, sebze. Sabah hepsini sattım ona. Öğlen tekrar geldi, kalmadı dedim, gitti. Sonra tekrar geldi, kalmadı dedim ya, dedim, yine gitti. Sonra sen geldin.
1: Allah Allah, ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
0: Bilmem.
2: Çarşıya gidiyorsanız bana da biraz sebze alıverin size zahmet.
1: Ne istersiniz?
2: 2 kilo patlıcan, 2 kilo biber, 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 2 kilo havuç, 2 kilo biber.
1: Yahu sen bize kısaca 2 kilo manav al desene.
2: Ne yapayım Hacivat Efendi, evde hiçbir şey kalmadı. Tüccar hepsini satın aldı benden. Hatta tüm komşuların sebzelerini aldı.
0: Hayda, komşulara da dadanmış.
1: Burnuma kötü kokular geliyor benim.
0: Eyvah, hatunun biri yemeği yakmış desene.
1: Öyle değil. Yani bu işte bir bit yemeği var.
0: Bit yemeği mi? Yahu sebzemiz yok diye de bit yemeği yiyecek halimiz yok.
1: Öyle değil yahu. Bu tüccar efendi bir işler çeviriyor.
0: Piliç mi çeviriyor?
1: Aman kara gözüm ya. Tuttu yine damarın.
0: Oyalama beni acaba. Zaten mıy mıy konuşuyorsun. Daha gidip çarşıdan sebze alacağım ben.
1: Tamam, git bari. Ben de eve gidip sebzelerime sahip çıkayım.
0: Haydi selametle. Oo, çiftçi efendi. Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam Karagöz.
0: Gökte ararken yerde buldum seni.
3: Buyur Karagöz.
0: Pazara sebze almaya gelmiştim. Seni görmeseydim eğer manava gidecektim. Madem seni gördüm, dedim ki kendi kendime, neden sebzeleri üreticisinden taze taze almıyorsun? Seni görmüşken sorayım.
3: Sen sormadan ben söyleyeyim Karagöz. Yok.
0: Nasıl yok?
3: Basbayağı yok işte. Hiç sebzem kalmadı.
0: Sel mi götürdü yoksa yel mi?
3: Ne sel ne de yel. Tüccar götürdü tüccar.
0: Hayda. Her taşın altından da bu çıkıyor. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
3: Bilmem.
0: Sebzeyi nereden bulacağım?
3: Bilmem. Ekim de gelmedi. Gelseydi belki.
0: Ekim mi gelmedi?
3: Evet. Yeni mahsul Ekim'de olur.
0: Ekim'e daha çok var. Daha aylardan Mart. Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık, Kasım. Oo, 22 ay var daha. O zamana kadar mahvolurum. Ya komşularım, dostlarım? Onlar ne olacak? Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Heh, buldum. Yok arkadaş, bir tane sebze yok. Hatta meyve bile yok. Tüccar hepsini toplamış olmalı.
4: Hayrola Karagöz, pek bir üzgünsün.
0: Ya değilim.
1: Ben mevzuyu tahmin ediyorum.
0: Sende kalsın Hacivat.
5: Derdin söyle de derman bulalım azizim.
1: Ben söyleyeyim.
0: Sen sus Hacivat, sormadık.
4: Yahu biriniz söyleyin artık.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle Hacı Cavcav, söyle.
1: Tüccar Karagöz'ün ne kadar sebzesi varsa hepsini satın aldı. Komşularınkini de almış.
4: Ha? Ne yapacakmış o kadar sebzeyi?
0: Bilmiyorum. Ama çarşıda hiçbir yerde sebze yok. Hepsini tüccar almış. Hatta çiftçinin elindeki mahsulün hepsini almış.
1: Benimkini almadı.
5: Benimkini de.
4: Benimkini de. Kime bulaşıp kime bulaşmayacağını iyi biliyor uyanık adam.
1: Ne oldu Çelebi Efendi? Aklından ne geçiyor?
5: Dur bakalım. Kötü düşünüp de hakkına girmeyelim. Ama burnuma kötü kokular geliyor.
0: Ne kokusu?
1: Aman Karagöz. Şimdi yanlış anlama ile vakit kaybetme zamanı değil.
4: Ben ve Çelebi bu mevzuyu bir araştıralım. Size haber ederiz.
0: Eyvallah.
6: İşte böyle azizim. Tüccarın amacı herkesten sebzeleri alıp daha sonra ihtiyacı olana pahalı şekilde satmak.
3: Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Vay tilki vay. Bilsem satar mıydım? Ben de küçük bir karla manavlara satacak sandım.
5: Üzülme çiftçi bey kardeşim. Bu işe acil bir çözüm bulacağız Allah'ın izniyle.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun Çelebi?
5: Minareye çıkmayı.
3: Minareye mi?
5: Evet.
1: Amma üzüldüm be Karagöz. Yeter artık.
7: Hepinizin sebzesi var. Benim yok.
1: Ah be Karagöz. Dert ettiğin şeye bak. Müslüman ekmeğini olmayanla bölüşendir.
7: Ama ekmeğim var. Sebzem yok.
1: Canım onu da bölüşür.
7: Sahi mi?
1: Sahi tabii.
7: Kabul edemem.
1: Neden?
7: Çünkü er ya da geç senin sebzeler de bitecek. Ekim ayına kadar ne yiyeceğiz?
1: Ekim ayı mı? Nasıl yani?
7: Çiftçi dedi ki Ekim ayına kadar sebze filan olmaz.
1: Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum işte.
7: Öğrendin işte. Artık bölüşmezsin benimle sebzeni.
1: Şuna da bak hele. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
7: Allah razı olsun senden Hacivat.
1: Cümlemizden. Haydi bakalım. Şimdi biraz eğlenme zamanı.
7: Nasıl yani?
1: Bilgi yarışması yapacağız.
7: Bilgi yarışması mı?
1: Evet.
7: Bu mu eğlenceli yani? Aklına başka oyun gelmedi mi?
1: Yahu bir dur. Hemen itiraz etme. Hem bu yarışma sebze meyve ödüllü.
7: Ne? Sebze mi? Amanın. Amanın.
1: Evet. Bildiğin her soru için sana bir kilo sebze vereceğim.
7: Hadi sor o zaman. Sor.
1: Neyse. İlk soruyu soruyorum. Domates sebze midir, meyve mi?
7: Anda ilk ödülü kaptık. Ama kolay soru bu.
1: Söyle öyleyse.
7: Sebze tabii ki.
1: Bilemedin. Meyve.
7: Nasıl olur ya? Utanmasan elmaya da sebze diyeceksin.
1: Yo, o meyve.
7: E ben neyin sebze, neyin meyve olduğunu nasıl bileceğim o zaman?
1: Sana bir ipucu vereyim Karagöz. Çekirdeği içinde olan tüm mahsuller meyvedir. Diğerleri sebze.
7: Amanın! Anladım Hacivat. Şimdi sor bakalım.
1: Patates.
7: İçinde çekirdek olmadığına göre sebze.
1: Harika. Kaptın ödülü. Peki limon?
7: Çekirdeği içinde olduğuna göre meyvedir.
1: Tebrikler gözüm. Soğan nedir?
7: Sebze.
1: Bildin. Benden toplam 3 kilo sebze kazandın.
4: Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Evinde sebzesi meyvesi olan herkes çarşı meydanına gelsin. Duyduk duymadık demeyin.
7: Bu da neydi?
1: Tuzsuzun sesi bu.
7: Nereden seslendi ki?
1: Ses minareden geldi.
7: Hayırdır inşallah.
1: Gidip öğrenelim hayır mı şer mi?
7: Kaptım sebzeleri, yeri yarim yeri. Hani Ekim ayından önce meyve olmazdı çiftçi? Bunlar ne?
3: Neden olmasın yahu?
7: Yeni mahsul Ekim'de olur dedin ya.
3: O Ekim, başka Ekim.
7: Nasıl ya? Ekim'in başkası mı olurmuş? Ay ya Ekim'dir ya değildir.
3: Yahu Ekim derken ekmek anlamında söyledim. Bostanın mahsullerin ekildiği ay. Ona da az kaldı.
7: Hadi ya.
4: Hem bunlar yeni mahsul değil Karagöz. Komşular getirdi.
7: Komşular mı getirdi? Neden?
5: Biz istedik de ondan.
1: Minareden bunun için mi bağırıyordunuz?
5: Evet azizim. Tüccarın yapmak istediği şeyi araştırıp öğrendik. Herkesten sebzelerini alıp millet satın alacak bir şey bulamayınca çok pahalıya satacaktı.
4: Yani stokçuluk yapıyor.
7: Neycilik? Okçuluk mu? Ne oku?
4: Öyle değil gözüm. Fırsatçılık yapıyor.
7: Vay fırsatçı vay.
5: Ama üzülmeyin. Çelebi kardeşiniz onu da düşündü. Şimdi topladığımız bu sebzeleri evinde sebzesi olmayanlara ucuza satacağız. Böylece yeni mahsul zamanına kadar hiç kimse sebzesiz kalmayacak.
4: Tüccar da bizim ucuza sattığımızı görünce kendi elindeki sebzeleri mecbur ucuza satacak.
7: Ben tüccarı uyanık bilirdim. Meğersem bizim Tuzsuz ve Çelebi uyanığı bile mışıl mışıl uyutmuşlar. Doğru söyle Hacivat. O bilgi yarışmasını bana sebze vermek için yaptın değil mi? Başka türlü kabul etmem diye.
1: Hem onun için, hem eğlenmek için, hem de bir şeyler öğrenmek için.
7: Sen var ya, gerçek dostsun be Hacivat.
1: Tamam tamam. Sonra sarılırsın. Şimdi işimize bakalım. Ahali, ihtiyacı olanlar sebze alabilir.
8: Siz ne yapıyorsunuz böyle?
7: Satış.

0: O sebzeleri nereden buldunuz?
1: Sana ne?
0: Ama ben hepsini satın almıştım.
2: Demek ki hepsini alamamışsın.
0: Sebzeler 5 akçe.
2: Bizde 4 akçe.
0: Bende 3 akçe.
1: Bizde 2 akçe.
0: Nasıl olur? O fiyata mümkün değil.
2: Mümkün müymüş tüccar efendi?
1: Haydi kara gözüm, gidip biraz daha sebze getirelim.
3: Ya işte böyle baka kalırsın tüccar efendi.
4: Artık sebzeleri de kendin yersin.
1: Bir gün patates, bir gün domates.
0: Of! Ben de sebzeler 1 akçe. Hayır, hayır, yarım akçe.
2: Yürü bakalım tüccar efendi. Ekim'de görüşürüz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen.

Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şey tek tek.

0: Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gani amca, iyi misin?
2: İyiyim Aziz. İyiyim.
3: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
0: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
2: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç.
4: İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
2: Tek ayak kaldır.
0: Gani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
4: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
0: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz, o kadar.
4: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
4: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
0: Saat 1'de versek ne olur ki?
4: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam, kızma. Saati kurarız.
4: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
0: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
4: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
4: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
0: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
4: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
0: Biz her şeyi hallederiz.
4: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar. Ara önde elma verin.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Aa.

0: içiyor yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirmek. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama.

0: Pokémon Billy. Turn up Pokémon Sunheart. Ve masaj yapma Nihal.
1: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamam dur kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sono il business!
1: Of! O şu elmaların güzelliğine bak!
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim!

0: çakıl taşlarını ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
4: Boşum.
5: Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
6: Çocuklar, ne oldu burada?
5: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
7: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
8: Başımıza gelmeyen kalmadı.
6: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
8: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
6: İyi fikir. Hadi bakalım.
8: Durun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Yaşasın.
3: Hayır, ilk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam, ikimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere, hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun, biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz, ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah, su. Allah Allah. Bu su burası.

0: Buraya nasıl geldi ki?
1: Bıraksana!
2: Hayır, sen bırak!
1: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
1: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba!
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yok, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
1: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı-hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
1: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
1: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
1: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
1: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
1: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
1: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
1: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
3: Canlarım.
2: Anne bak, mantar balığı.
3: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
3: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
1: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
3: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
3: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi?
2: Çöp değil, kağıt.
3: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
0: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim.
1: Durak kaybeder.
0: Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
0: Banyoda kim var?
1: Hiç kimse.
0: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
3: Hallettin mi?
0: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
3: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
3: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
3: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
3: Hey, nereye?
0: Hemen geliyorum.
2: Çok lezzetli.
1: Elma çok şifalıdır.
2: Çok ben yedim.
1: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
3: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
2: Mağara gibi, kocaman.
1: Sana söylemiştim.
3: Bunlar ne?
2: Bunlar çöp.
3: Çöp mü?
1: Bütün elmaları yedik anne.
3: Yediniz mi?
1: Evet.
3: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
2: Evet, hepsinin şifasını yedik.
0: Nasıl olmuş canım?
3: Güzel olmuş, nihayet.
0: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
3: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
0: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
3: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
0: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
3: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
0: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
3: Önlemezsek kötü olabilir.
0: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
3: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
0: Bu muydu?
3: Evet.
0: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
3: Yedikleri elmaları bir görsen, tek ısırıkla işlem tamam.
0: Bu gidişe bir dur diyelim.
3: Kesinlikle.

0: Anne.
1: Geliyorlar.
0: Baba, bahçeye bakalım. Baba,
2: anne.
0: Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
2: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
2: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
0: Ya.
3: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
2: Peki sen mavi karton?
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
0: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
2: Tamam, üzülme.
0: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim?
2: Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
3: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
0: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
3: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
0: Sen

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of! Amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramız da ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl, beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam!

0: Şey, biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
1: Hocam ama...
2: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
2: Evet. Şey, yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
2: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
2: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
2: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
2: Yok, gayet güzel yıkar.
0: E adam, o zaman bırak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha. Koltuk. Aa. Aa.
2: Selam.
3: Ha?
4: Selam. Bak. Poşet. Gel.
3: Oy.
4: Ha? Ne haber? Ne yapıyorsun?
3: Sen. Ha? Aha, sen. Ver. Sen.
4: Aha.
3: Ha?
4: Üf. Git. Git git.
3: Aha. Ha?
4: Ah. Ah, mide.
3: Ha?
4: Boş. Ha?
3: Ha?
4: Aha.

Huh? Chess! Huh? Ha! Good job!

0: سلام
1: سلام
0: سلام

0: Para?
1: Mas...
2: Hã?
0: Hã? Üç!
2: Dört! İki!
1: Baş!
0: Pa!
2: Pa! Pı!
0: İki!
2: İki!
3: Bir!
0: Al!
2: Al! Ver! Al!
1: Var!
2: Güle güle!
1: Ba-ba-ba-ba!
0: Güle güle! Beş!
2: Pa!
0: Pa! Pı! Kırdın!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefkina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok özgürüm. Uyumak için enerji.

0: çok kaçırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
2: Ne? Ha? Gördünüz mü? Hı? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: Stop oynuyoruz. Hadi birlikte oynayalım mı?
5: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
5: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
4: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
0: Biraz da sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
4: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim.
4: Hey!
3: Ozan!
2: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
5: İstop! Renk turuncu.
4: Turuncu nerede?
3: Üzerinde Can, üzerinde.
4: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim söndü.
5: Yakaladım seni.
4: Iskaladın. Turuncu, buldum.
5: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
4: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Hey, bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Hey, geriden uykum geldi.
4: İşte top burada. Heh, buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte daha çileği. Hem de bir sürü.
4: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde, tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle, bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya, şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliği

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi.
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte

0: gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Otamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Otayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Lina ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz. Hı-hı.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefim. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizlere...

0: için yaratmış.
1: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
0: Evet, soğanlar da hazır.
1: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
0: Ve iki yumurta.
1: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
0: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
1: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
0: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
1: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
0: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
0: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
1: Bakın, nar gibi kızarmış.
0: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
1: Ben hallederim. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Oh, harika oldu.
0: Ellerimize sağlık.
1: Anne, acıktım.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.

0: Kurye aklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: Anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar ana sokakın yolu ya. Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf. Ben de diyorum. Kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah. Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan yuvarlak küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet. Bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.

0: pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
1: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
2: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
0: Şu mide! Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
1: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
4: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
1: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
1: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
4: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
1: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
1: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
4: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
1: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de.

0: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun aldı? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Aa, bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kaz kanat dürpüyor.
3: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
0: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur sana yardım edelim.
3: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
0: Evet. Kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
3: Bu iş dediğiniz nedir?
0: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
3: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
2: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
3: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
0: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman...

0: Evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
1: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
2: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebe abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
1: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken, ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebe abi.
2: Hadi, indirmeye başlayalım.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
0: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müştüba abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
4: Müştüba abi.
5: Siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
0: Terasa bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
1: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
2: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
5: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne müçtebi abi.

0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
1: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
2: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı.

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben Kara'ya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizle içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yiyene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: 보긴 야무리하지 아끼비.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu ya da şey gibi gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur şunu dinle. Şey gibi Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
5: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz.

0: beraber yapalım, tamam.
1: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış, tamam.
0: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin, tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi.

Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ah, senle birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Şöyle çıkamadık, geç kalacağız.
1: Sema, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh, geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış.

0: Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
1: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
0: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
1: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
0: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
1: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
0: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
1: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
0: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
0: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
1: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
1: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
1: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
0: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını

0: görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: Bu takıların motorsuz olanları da var, biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Üzerlerinde yelken oluyormuş. Sen beni dinlemiyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Neden umursamıyorsun?
1: Anlattıklarını zaten biliyorum da ondan.
0: Olsun. Yine de böyle davranmamalısın.
1: Of. Tamam Asya ya. Balık tutmaya çalışıyorum. Lafa tutma beni. Asya koş. Balık geliyor. Hayt be. Asya. Biliyor musun Temel amca? Hamsi sadece Türkiye'de yokmuş.
2: Öyle mi? Nerelerde varmış başka?
1: Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Japonya. Ha? Oho, birçok ülkede.
2: Bizimki kadar lezzetli miymiş acaba?
1: Hiç sanmam.
2: Ben de.
1: Bir de hamside bir sürü vitamin varmış. Kalbe ve damarlara iyi geliyormuş.
2: Desene oldukça sağlıklı.
1: Evet, hem sağlıklı hem lezzetli. Lezzetli demişken, hamsinin en lezzetli olduğu ay Aralık ayıymış.
2: Öyleyse Aralık ayında daha çok yemek lazım.
1: Hamsinin bir sürü yemeği varmış.
2: Harika. Öğrenip denemek lazım.
0: Bu börek çok güzel Temel amca. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun kızım. Eymen de yardım etti bana.
1: Evet, hamsili börek.
0: Senin de eline sağlık Eymen.
1: Afiyet olsun.
2: Siz devam edin çocuklar. Hemen geliyorum. Alo? Aleyküm selam komşum. Diğer ülkelerde bu yıl hamsi azmış diye duydum. O yüzden diğer ülkelere de göndereceğiz. Evet, evet. Aralık ayında tutulanlar daha değerli. Onlardan da göndereceğiz. Tamam komşum, yarın yine konuşuruz. Allah'a emanet ol. Kusura bakmayın çocuklar.
1: Temel amca, bunlar sana bugün anlattıklarım değil mi?
2: Evet Eymen.
1: Sen bunları biliyor muydun?
2: Evet.
1: Ama beni çok ilgiyle dinledin. Bir de kitap okumaya ara verdin benim için. Neden?
2: Öyle hevesle anlatıyordun ki hevesini kırmak istemedim. Hem senden dinlemek güzel oluyor. Kitabı sonra da okurdum.
1: Bundan sonra ben de başkalarını dinlerken daha duyarlı olacağım.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım. Hadi Asya, bize bir hikaye anlat da dinleyelim.
1: Evet, evet, evet. Bu sefer dikkatli dinleyeceğim. Ama yine de bilmediğimiz bir şey olsun.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: ailenin geri kalanı da Bagu ile aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hagu yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagu. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagu. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Hagu fark etti. Hagu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esmaül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
3: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
4: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. El Melik. Salih.
2: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
3: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
4: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
5: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
3: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
5: Kalmayız.
6: Kalırsanız.
5: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
3: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
5: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
5: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
3: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yo, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
4: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
7: Yarına ne dersiniz?
4: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama?
5: Allah'a şükür, acayip sevindim.
2: Rakiplerimiz çok güçlüydü.
5: Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
2: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
5: Ödüller de çok güzeldi.
2: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
5: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim.

0: Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum Çamur. Ama Çamur.
1: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
0: Gidecektim ama Çamur.
1: O ne?
0: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama Çamur vermiyor.
1: Çamur, ver bakayım onu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
2: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
3: Tamam, hocam.
4: O ne Ali?
0: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
4: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
1: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
5: Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.

0: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
1: İşte geldik.
0: Çok güzel bir yermiş hocam.
1: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
2: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
1: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
2: Olsun hocam, sorun değil.
3: Hocam, bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
4: Vay!
1: Doğru söze ne denir Salih?
2: Maşallah diyorum kardeşime. Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
3: Neden?
2: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
1: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
2: Manzara süper olurdu.
1: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
2: Su mu?
1: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
4: Yo!
1: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
0: Değildir muhtemelen.
1: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
3: Biz de pınarlardan gelen sularla.
2: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
1: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
4: Vay!
3: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
1: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
2: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
1: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
2: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
0: Toprak olmasa aç kalırdık.
2: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
1: Bakın.
2: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
3: Ya biz ne dedik?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene.
1: Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya, dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
1: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
1: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
1: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
1: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
2: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin? Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.

0: demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı, hurdacı.
1: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
2: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şşş! Ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
2: Âlâ. Hadi koyulalım yola. Evet. Var mı bana yan bakan?
3: Dur yahu. Ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
2: Hay Allah. 40 yılın başı bir nara atalım dedik. Zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
2: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
2: Doğru diyorsun.
3: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?

0: Şiddetlenirim.
1: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
0: Doğru.
1: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
0: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
1: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
2: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
0: O niye o?
2: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
1: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
0: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
3: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüç'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

0: çocukta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğu susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah.

0: Ses temelli kumanda yaptım Zeynep. Televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
1: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
2: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur, bu bölüm bitsin sonra değiştirelim.
3: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
2: Ben de istemiyorum.
3: Ben de.
0: Allah Allah, durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
3: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
2: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
3: Yeni icat mı?
0: Evet. Zekimanda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim. Ha?
2: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
1: Dayıcığım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
3: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
2: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
1: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
1: Ben uyardım.
0: Mandal.
2: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
2: Yandık.
0: El.
3: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
3: He. Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
2: Ay, kaçın, canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
3: Dayı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçek.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum.

0: Hızlıca içinden geçip gidelim.
1: Baba, bunlar sinekmiş.
0: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
1: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
0: İn oğlum, hemen aşağı in.
1: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor, of.
0: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
1: Hayır baba, hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
0: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. Hı? İşte bu. Murat, yanıma gel.
1: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
0: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
1: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
0: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
1: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
0: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
1: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
0: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
1: O da rahatladı babacığım.
0: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
1: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.
0: Sağ ol.

0: Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun? Tabii ya. Abdullah, sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun.

0: Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
1: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
1: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
1: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
1: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
1: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
2: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
1: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar?
2: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
2: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
2: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
1: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hacı ustası kunduzla.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?
4: Taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
5: Olamaz.
4: Neden?
5: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
5: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
4: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
5: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
2: Aa, sahiden mi?
5: Tabii.
2: Anlatsana dayı.
5: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
0: Korkmadın mı dayı?
5: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
2: Sonra?
5: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
4: Aa, simitle köpek balığı mı yakaladın?
5: Yok, tam olarak değil. Baktım simide gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
2: Sonra?
5: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum.
2: Esi
5: köpek balığı oltamı aldı gitti ya.
2: Yakalayamamışsın işte.
5: Hayır, önce ben onu yakaladım. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
3: Oğlum, seni güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardığımızı anlatsana.
5: Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
2: Ay. Of dayı ya, hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
5: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
6: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
1: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
5: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil, ağıyla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii. İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin.
2: Ah dayı.
5: Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım.
0: Dayı, iyi misin?
5: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Şimdi çekin beni kıyıya. Tabii.
0: Kocaman bir balık tuttuk.
5: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
0: İnşallah dayı.
5: Keşke çok balık yakalamasaydım. Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabii. Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam, Gümbele. Kim? Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
2: Neymiş o plan?
5: Gözlem yapmak. Tabii. Saklanın.
0: Dayı, bir şey geliyor.
5: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!
0: Ne oldu dayı?
5: Koşun! Takip edin! Buldunuz mu?
4: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
5: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
7: Ay, yandım anam.
4: Dayıcığım, rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten sen zararla çıkacaksın.
5: Hayır küçük hanım. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: Ne yapacaksın dayı?
5: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağımı geri alacağım. Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz. Yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
4: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
5: Zekice. Ama kimse Zeki'den daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbel'e. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
3: Oğlum yine başlama.
5: Tamam. Hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
8: Tamam sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
5: Söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
6: Ah Zeki, ah.
5: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
8: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
5: Nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
3: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
8: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
5: Baraj mı?
8: Evet. Kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
5: Olsun. Yine de zararlı.

0: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar bu sularda yaşama imkanı bulur.
1: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
2: Ha, iyi tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı doğayı korurum. Tabii.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Hop! Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 뭐다, 새님 짐짐해.
1: 예셔슨!
0: 헤이, 기대지 않음, 아스마. 안녕하래, 변입대 보려야 얄레시틱대는데 니꼬시대 뭐, 아스마이. 암도슨 삼파사람. 더 그부 규잘 아이래 기베.
2: 야, 밀미오동, 내 규잘. 밀리오무슨 데데? Ben de bahçemizde en çok bu bitkiyi seviyorum. Yapraklarıyla yapılan sarmalar şahane ya.
1: Ben de Asma'nın verdiği üzümleri yemeyi seviyorum.
0: Ne güzel söyledin Cemre.
1: Oo abi, sen bu Asma'yı sulamayı unutmuşsun. Bak üzüm salkımları büyüyememiş. İskelet gibi kalmışlar.
2: Salkımlar yeni yeni büyüyor canımın içi.
1: O zaman biz şimdi ne toplayacağız?
0: Asma yaprağı toplayacağız cimcime.
1: Ama yaprakları toplamaya ne gerek var dedi. Onlar kuruyunca zaten dökülecekler.
2: Bunlar herhangi bir ağacın yaprakları değil Cemre. Bu yapraklar çok lezzetli. Düşmelerine izin veremeyiz.
1: Ne yapacağız? Pişirip de yiyecek miyiz?
2: Yiyoruz zaten.
1: Ispanak gibi mi?
0: Sarıp yiyoruz ya Cemcime. Senin unutmanı anlarım ama ben asla unutamam.
2: Annemin sarmalarını dedem nasıl unutsun Cemre?
1: Sarma. Ramazan'da hep birlikte sardığımız sarma. Dedemin ve de babamın ve de eve gelen misafirlerin 5, 4, 17, 100 tane yediği sarmalar. Ah dede. Saatlerce sarmıştık. Ben de unutamam.
2: Dede, öyle elimize gelen her yaprağı toplayacak mıyız?
0: Yok evladım. Şöyle yumuşak, damarsız olanları seçelim. Yaprakların hepsini toplarsak üzümler güneşe karşı korumasız kalır ve daha olgunlaşmadan kururlar.
2: Anladım. O zaman üzümler olgunlaştığında bütün yaprakları toplayabiliriz.
0: Doğru. Ama o zaman da yapraklar bu kadar taze olmaz. Yine de yazın sonunda bir sefer daha toplarız yaprakları.
2: Taze yaprak seferi.
1: Dede, ben bu yaprakları beğendim. Bakalım sen de beğenecek misin? Oo, yoksa bunlar yeterince taze ve de yumuşak ve de damarsız değil mi?
0: Kısırsız yapraklar toplamışsın Cemre. Tebrik ederim.
2: Harikasın Cemre.
1: Teşekkür ederim.
0: Hey maşallah. Ne bereketli bir hasat oldu.
1: Bu yapraklarla bütün mahalleyi sararız dede.
0: İlahi cimcime.

0: Yaprakla doğru mutfağa.
1: Hemen gidiyorum. Annem çok mutlu olacak.
2: Mavi karavana neler oluyor dede?
0: Kendisine soralım. Bakalım neler oluyor.

0: sürekli tarama yaptığı için hata veriyor.
1: Nasıl yani dede? Yazılımı güncelleyene kadar mavi karavanı kullanamayacak mıyız?
0: Maalesef kullanamayacağız.
1: Ben de sana yardım ederim. Hallederiz. Değil mi dedem?
0: Halloldu bile.
1: Nasıl?
0: Vefalı öğrencim Mehmet sayesinde.
1: Yaşasın! Bu Mehmet abi Vefa'da mı doğmuş? Hani şu bozasıyla meşhur Vefa'da.
0: Vefa yalnızca bir semt adı değildir evlat.
1: Doğru. Vefa'nın güzel bir anlamı da var belli ki. Çünkü bazı güzel insanlar için vefalı deriz. Ama tam olarak anlamı nedir dede?
0: Vefa Arapça bir kelimedir. Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme demektir.
1: Güzelmiş. Ben de vefalı biri olmak isterim.
0: Öylesin zaten Çelebi. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Vefalı kişi dostlukta ve sevgide süreklilik gösterir. Sadıktır. Kendisine verilen emeği, sevgiyi unutmaz. Dostundan yüz çevirmez.
1: Ben bu Mehmet abiyi daha tanımadan sevdim.
0: Tanısan daha da çok seversin. Fakültede en parlak öğrencilerimden biriydi. Baban Mahir'den. Mahir evladımdan sonra tabii. Mehmet de öyle bir öğrenciydi ki çalışkan, sözüne sadık, güvenilir.
1: Dost oldunuz tabii.
0: Öyle. Mezun oldu. Mesaimiz hoca-öğrenci ilişkisinden dostluğa dönüştü. Enstitüde de beraber çalıştık.
1: O zaman Mavi Karavan'ı biliyor.
0: Elbette. Mavi Karavan'ın tasarımında Mehmet'in çok emeği var.
1: Oldu. Yükleme tamamlandı. Mavi karavan sefere hazır.
0: Dur bakalım. Sistem çalışınca neler olacak?
2: Mavi karavan hazır.
1: Yaşasın!
0: Hayırdır evlat? Yolculuk nereye?
1: Vefa yalnızca bir semt adı değildir dede. Bozasıyla meşhur bir semtin adıdır.
0: Vay Çelebi. İkna kabiliyetin de fevkalade.
1: O zaman...
0: Burası Şeyh Ebul Vefa Camii.
1: Şeyh Ebul Vefa kim dede?
0: Asıl adı Muslihuddin Mustafa.
1: Peki neden Ebul Vefa demişler?
0: Ebul Vefa, Vefa'nın babası demektir.
1: Vefa semtinin sahibi, semtte oturanların babası gibi bir anlamı olabilir mi dede?
0: Elbette. Ama Vefa semti adını Muslihuddin'den alıyor aslında. Daha Konya'dayken zaten Vefa olarak anılıyormuş.
1: Vay, ne güzel bir insanmış dede. Semti onun adını vermişler.
0: Öyle. Sultan Fatih de sevmiş olacak ki şeyh vefat edince cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış. Ve bu şirin camiyi onun adına yaptırmış.
1: Ne güzel. Ben de tanımak isterim dede. Anlatsana biraz.
0: Muslihuddin Mustafa Konya'da doğmuş. Onun zamanında Konya Karamanoğulları'nın idaresindeydi. Muslihuddin Mustafa'nın hem doğa bilimlerine hem de manevi ilimlere sahip biri olduğu biliniyor.
1: Peki İstanbul'a nasıl gelmiş?
0: İşte o ilginç bir hikaye.
1: Nasıl?
0: Muslihuddin Mustafa'nın hacca gitmek için Antalya'dan bindiği gemi korsanlar tarafından kaçırılmış.
1: Ne? Korsanlar mı? Film gibi dede.
0: Aynen öyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte esir alınıp Rodos Adası'na götürülüyorlar.
1: Uf, çok heyecanlı.
0: Hadiseyi haber alan Karamanoğlu İbrahim Bey korsanlara fidye ödeyip Muslihuddin'i ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kurtarıyor.
1: Vay! İbrahim Bey de sevmiş demek ki Ebul Vefa'yı. Vefa adını alan biri sevilir tabii.
0: Hakkın var evlat. Karamanoğlu İbrahim Bey Onun için bir de cami yaptırmış. Tıpkı Sultan Fatih gibi.
1: Böyle bir dosttan ayrılmak zor olmuştur.
0: Öyle tabii. Ama Ebul Vefa, İbrahim Bey'in vefatından sonra İstanbul'a geliyor.
1: Çünkü orada da kurulacak dostluklar var.
0: Sultan Fatih, Ebul Vefa Hazretleri için bu caminin dışında çifte hamam yaptırmış. Ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyi de şeyhin hizmetine vermiş.
1: Şeyh ne yapmış peki?
0: Malını, mülkünü halka vakfetmiş. Tahmin edeceğin gibi bu arazide kütüphane, mutfak ve çevre halkı için evler yaptırmış. Vefayı inşa etmiş yani.
1: Ne demiştin dede? Vefa demek dostluğa, sevgiye, bağlılık demek.
0: Sözünde durmak demek. Emeğin karşılığını vermek demek.
1: Biz de bozayı hak ettik ama değil mi dedem?
0: İlahi çocuk, hak ettik evelallah. Ha? Ama bak ne diyor? Haydi namaza.
1: Bana uyar.

0: Ebul Vefa Hazretleri dostluktan bir semt inşa etmiş. Sultan Fatih de vefalı olmuş, onun için cami inşa ettirmiş. Çok mu?
1: Ay yaşa, çok değil elbet.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 14, 15.
1: Hı? Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum. Hı?
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: çocuklar.
1: 21, 22. Şey, selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: klavye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
2: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak.

0: anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
1: Böyle mi yazmış?
0: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikriniz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Hı? Caner?
1: Biraz susamıştım da ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım. Bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
0: Kelime bulmaca.

0: sorumluluk.
1: Sorumluluk yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
0: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
1: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim? Selim Hoca. Hayda. Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
3: Aman!
0: Aa!
3: Fatma abla, iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
3: Harun mu?
1: Hayda, neresi iyi bunun?
3: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
1: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
3: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
1: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
3: Ne yapsak acaba?
1: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
3: Tamam hocam.
1: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
3: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
3: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
3: Tadilat.
5: Tadilat mı?
3: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
3: He?
5: Ustalık ister.
3: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
1: Evet, dikkat ister.
3: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
1: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
1: Estağfurullah, ne yaptık ki?
3: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
1: Hayırdır çocuklar?
3: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
1: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
6: Küçük mü?
3: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım

0: etmiştim.
1: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
2: Tabii ya, Çim'in arkadaşı. Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur bir kere.
0: Al bakalım ama dikkatli ol.
2: Emin.

0: gördük.
1: Of ya, özür dilerim. Tamam ya, olur öyle, hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
3: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleyküm selam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha, aklıma gelmişken Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
1: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.

0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
1: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
1: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
1: Yine mi ya?
3: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
3: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
4: Beni de unutmayın.
1: Sen ne yaptın ki ya?
5: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
4: Çok kötüsünüz ya.
1: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
3: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
3: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: iyi, niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: kaldılar.
1: Sabah erkenden kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
2: Hiç de bile. Ben horlayarak uyumam. Hop
1: şş, hop şş. Sesleri çıkıyordu ama odandan.
2: Tamam. Dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
1: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana, Kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
2: Tamam Kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
3: Bu top da nereden çıktı? Hmm. Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
1: Işıklar açın. Neler oluyor?
4: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
2: Çekin.
1: Lezzetli.
3: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
1: Bu yapıştırıcı değil, bal.
5: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovan eksik.
6: Hay Allah, ben de hiç görmedim. Ama buluruz inşallah.
5: Bulmuşlar.
7: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
6: İncilerim, o top değil. Bir arı kovanı.
2: Arıları duymuştum. Vız, vız, vız, vız.
5: Allah'tan kovanda arı yoktu. Sadece bal vardı.
6: Evet incilerim, arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
1: Çalışkan canlılar mı? Benden de mi çalışkanlar? Olmaz, olmaz, olmaz.
6: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
3: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
5: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
0: Keşke bilsek.
6: Harika bir fikir.
5: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
4: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
5: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
3: Neden böyle astronot gibi giyindik?
5: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
6: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
5: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
2: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
1: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
6: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
4: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
5: Bu bir ekip işidir.
7: Ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Şu papatyanın üzerine bakın.
3: Bir arı.
6: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
2: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
1: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
6: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
5: Onun adı nektar.
4: Çiçek suları.
1: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
6: Acele etme Kıpır.
5: Kovan maketine bakın.
3: Ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
5: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
1: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
2: Tamamen yanlış anladın bence.
6: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
1: Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
5: dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola.
1: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
6: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
1: Bu çok akıllıca.
4: İşçi arılar, başka ne var ki?
5: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
7: Kraliçe arı, çok havalı.
1: Çok çok çalışkanlar.
2: Kıpır sonunda ikna oldu.
6: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
7: Tam bir takım çalışması.

0: 어디지?
1: 미니 카렌젤라.
0: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
2: Teşekkür ederim İncim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
0: Gül kokusuna ben de bayılırım.
2: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
0: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
3: Dikkat ediyorum Lila.
0: Ama bak. Ne? Bakın bakın.
4: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
0: Kırıntılar.
4: Gidiyorlar.
3: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
4: Sadece kırıntılar değil, marul yaprağına bakın.
2: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
3: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor.
0: Hareket ediyorlar.
2: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
4: Birileri mi?
5: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
4: Karıncaları duymuştum.
5: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
3: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
6: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim.
4: Olamaz. Kaldıramıyorum.
5: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
7: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
2: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
7: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
2: Öyle de diyebiliriz.
4: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
5: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
0: Tıpkı arılar gibi.
5: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
2: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
1: Hey!
5: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar.

0: karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
1: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
2: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
1: Bu karıncalar için büyük bir iş.
3: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
4: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
2: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
3: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum.
0: Ses yankılanıyor.
5: Sütlaç acaba hangi tünelde?
3: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz.
6: Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
2: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
4: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
3: Hadi Sütlaç, buradayız.
4: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
2: Aferin Sütlaç, harikasın.
5: Ha?
0: Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
1: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
2: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
3: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

0: ya Bera?
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz, zzz. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz vız diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş, arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu. Ama sonra yönünü değiştirip Ayla'ya

0: planın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vızvızarı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
0: dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
0: diye ekledi Bera. Vızvız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vızvız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede, onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vız vız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: O ne?
1: Bir sayı.
0: Az mı, çok mu?
1: Yok.
0: Canım, sayı demedin mi?
1: Evet.
0: Yok dedin ama.
1: Yani değeri yok. Hmm, ha, burada kaç taş var?
0: Onu biliyorum. 3.
1: Şimdi kaç kaldı?
0: 2.
1: Şimdi kaç kaldı?
0: 1. Anam.
1: Ya, anladın değil mi? Öğrenmek bu kadar heyecan verir insana işte.
0: Deldin ayağımı, deldin.
1: Ay, özür dilerim gözüm. Görmedim.
0: Of, neyse. Ne oldu şimdi?
1: Taş kalmayınca 0 oldu. Yani sayı değeri yok.
0: Anladım. O yüzden 0 heyecan dedin.
1: Ha şöyle. İşte böyle kara gözüm. Tıpkı taşların 0 olduğu gibi heyecan da 0.
0: Hacivat.
1: Yani bugün çok sıkıcı geçti demek istedim.
0: Şşş. Hacivat dedim.
1: Neredeyse hiç eğlenmedik.
0: Hacivat.
1: Ha? Ne oldu?
0: Geliyorlar.
1: Kimler?
0: Heyecanlar. Aman. Askerler diyecektim.
1: Askerler mi? Amanın. İşte heyecan başlıyor.
0: Artık 0 değil yani.
1: Değil kara gözüm, değil. Kaç.
2: Kaçıyorlar.
3: Koşalım.
1: Ahanda beygirim.
0: Ahanda keçim.
2: Bittiler.
0: Of. Of. Ay. Amma yorulduk.
1: Hiç sorma kara gözüm.
0: Doğru ya. Biz niye yorulduk ki? Koşanlar bunlardı.
1: Hakikaten neden nefes nefese kaldık biz?
0: Korkudan Hacı Cavcav, korkudan.
1: Kaçabildik şükür.
0: Evet. Eğer kaçmasaydık. Bir dakika ya. Biz niye kaçtık?
1: Bilmem.
0: Ne demek bilmem? Sen kaç diye bağırdın ya.
1: Allah Allah. Alışkanlık demek ki. Bu Hacı arada bak. Nefesimin de açıldığını hissettim.
0: Şşş.
1: Sen de hissettin mi?
0: Hacivat dedim.
1: Uzun zamandır spor yapmadığımız için olabilir diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi?
0: Hacivat!
1: Ha? Ne oldu?
0: Yine geliyorlar.
1: Yine kimler?
0: Askerler.
1: Kaç!
0: Hop! Yok öyle sebebini bilmeden kaçmak. Senin yüzünden 40 mahalle dolaştık.
1: Doğru. Bu sefer soralım.
4: Yahu neden kaçarsınız bir ademler?
2: Uf, uf, bittik tükendik koşmaktan.
0: Ne bilelim askere? Bizi arıyorsunuz sandık.
4: E sizi arıyoruz zaten.
1: Kaç.
0: Yahu bir dur. Soralım bakalım. Neden arıyorlar?
1: Doğru ya.
4: Karagöz, seni alıp götüreceğiz.
1: Kaç.
0: Yahu Allah aşkına dur artık. Bir sonuna kadar dinleyelim.
1: Şey, doğru dinleyelim.
4: Bir mağara var. İçinde de çok kıymetli bir şey var. Kimsenin almaması için bu gece orada nöbet tutmam lazım. Ama çok acilde bir işim var. Benim yerime bir geceliğine nöbet tutar mısın diyecektim.
1: Anlamadım ben şimdi. Kaçıyor muyuz?
0: Bekle bir. Affedersiniz pek saygıdeğer asker bey. Yüksek müsaadelerinizle ve affınıza sığınarak zat-ı şahanelerinize bir sorum olacak. Tam olarak anlamadığım şey şu ki, neden ben?
4: Bilmem. Seni gördük, senin yapmana karar verdik.
1: Yahu biz kaçınca neden bizi kovalamak yerine başkasına söylemediniz bu işi?
4: Bilmem. Sanırım iş inada bindi.
0: Açıkçası ben nöbet tutmaktan pek...
2: 20 gümüş akçe vereceğiz.
0: Kabul.
1: Aa, neden kabul ettin gözüm? Gece gece ya başımıza bir şey gelirse?
4: Başınıza mı? Seninle bir ilgisi yok olayın. Nöbeti Karagöz tutacak.
0: Kabul.
1: Dur Karagöz'üm. Acele karar verme. Şey, tam olarak mağarada ne var acaba?
2: Onu söyleyemeyiz.
0: Kabul.
1: Karagöz, sakin. Peki, bende mi göremem içeriği?
4: Maalesef sen de göremezsin.
0: Kabul.
1: Of, sen de amma meraklıymışsın paraya.
0: Sana ne Hacı Cavcav? Sana teklif etmediler diye neden kıskanıyorsun?
1: Ne kıskanacağım be? Senin için diyorum ben. Mağaradaki kıymetli şeyi biri alırsa görürsün sen. Hatta o kadar kıymetli ki tam olarak ne kadar eder fiyatı?
4: Sen...

0: Öyle yemem.
1: Amma merak ettin hacivat. Lütfen işime mani olma. Daha tutulacak bir gece dolusu nöbetim var benim.
2: Bir gece dolusu nöbet. Güzel şaka.
0: Evet. Bizim diğer askerlere yapalım bunu.
3: Aman ne komik. Ne haliniz varsa görün.
1: Evet asker beyciğim. Bana mağaramı gösterir misiniz lütfen?
0: Gidelim Karagöz. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat bile olsa kimse ama kimse girmeyecek içeri.
1: Aa, aşk olsun. Benden başka kimse.
2: Sen de giremezsin.
1: Ben de mi?
2: Evet.
1: Kabul.
0: Artık hazırsak gidelim.
1: Hay hay efendim. Buyurun.

0: Allah'ım, gece gece bir mağaranın önünde benim ne işim var? Hah, bir bu eksikmiş gibi bir de uykum geldi.
1: Hay Hak!
0: Amanın!
1: Uykun geldiyse uyu Karagöz. Ben senin yerine beklerim.
0: Olmaz. Ben görevinin bilincinde... bir adamım.
1: Canım, bir şey dedik mi hem bana güvenebilirsin.
0: İkna olmadım.
1: İyi be. Bu adamı korkutup kaçırırsam mağaraya girip içinde ne var diye bakabilirim. Ama nasıl korkutacağım?
0: Sen de duydun mu keçi? Köpek mi acaba? Hadi ya. Kurt da mı böyle ses çıkarıyor? Amanın. Olmaz. Görev kutsaldır. Amanın. Şimdi korkmaya başladım keçi. Ağında bizim kurt geliyor keçi. Keçi beni bırakıp gitti. Vay vay vay. Hacivat Efendi. Kurt oldun, beni mi korkutuyorsun?
1: Yok yahu. Ben senin uykun kaçsın diye yaptım.
0: Tabii tabii. Hiç uğraşma Hacivat. Ben mağaranın önünden bir dakika bile ayrılmam.
1: Burası mağara mı?
0: Aman doğru ya. Mağaradan uzaklaşmışım. Benim şu uyku meselesine bir çözüm bulmam lazım keçi. Keçi de uyuyor. Ne güzel.
1: Bunun korkacağı yok. Tek umudum uyuması. Acaba uykuyu ne getirir? Hay Hak!
0: Yahu yine mi sen? Ne ısrarcı çıktın?
1: Kızma Karagöz. Susamışsındır. Ayran getirdim sana.
0: Ayran mı? Pek de severim Hacivat. Sağ ol. Yiyecek de getirseydin keşke.
1: Olmaz. Uyku getiren yiyecek bulamadım.
0: Duygu getiren mi?
1: Evet. Duygu getiren. İlk defa yanlış anlaması işime yaradı. Haydi iç bakalım.
0: Bardak yok mu?
1: Yok. Mecbur tepene dikeceksin.
0: İyi de ağzım değerse başkası nasıl içecek?
1: Canım o da laf mı? Hepsini sana getirdim. Bol bol iç. İç de mışıl mışıl güzel güzel karnın doysun.
0: Hay Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok da güzelmiş.
1: Haydi bana müsaade.
0: Selametle git Hacivat. Pek de uykum geldi. Gözlerim kapandı kapana.
1: Oburluğun başına iş açacak derdim de inanmazdın. Aman askera, ödümü kopardınız.
2: Ya Hacivat Efendi, işte böyle korkudan dilin tutulur. Sen de hem imtihanı hem parayı kaybettin Karagöz.
0: İmtihan mı? Ne imtihanı?
3: Ne zamandır takipteydik seni. Güçlü ve iyi niyetli birisi olman dikkatimizi çekmişti. Sultana senden bahsettik.
0: Sultana mı?
2: Evet ve bir plan yaptık. Sana buna beti verdik.
3: İçeri sen ya da bir başkası girecek mi diye de mağaraya başka girişten girip beklemeye başladık. Eğer nöbeti sorunsuz şekilde tutabilseydin seni orduya alacaktık.
0: Hadi ya. Tüh.
2: Hasılı kelam Karagöz Efendi, imtihanı kaybettin.
4: İmtihanı kaybeden sadece sen değildin Karagöz. Hacivat da kaybetti.
1: Benimle ne alakası var yahu?
5: Merakına yenik düşüp mağaraya girmeseydin, nefsine de yenik düşüp Karagöz'ü uyutmasaydın bunlar olmayacaktı.
0: Doğru ya, ben bunu düşünmedim.
1: Hakikaten doğru. Özür dilerim Karagöz. Benim yüzümden asker olma hayalin söndü.
0: Benim hayalim sizinle birlikte maceraya atılmak, ders almak ve mutlu olmak. Hamdolsun bugün hepsi gerçekleşti. Bir de gülmek var. O hayalim de şimdi gerçekleşti. Benden keyiflisi yok.
5: Yaşa be Karagöz. Zaten asker olsaydın seninle daha az görüşürdük.
4: Evet azizim. Biz seni uzağımızda değil, yakınımızda seviyoruz.
0: İşte şimdi benden mutlusu yok.
1: Ay hak!

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya. Efendim teyzeciğim.
1: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
0: Ama ben antrenmana...
1: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
7: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
8: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
8: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
0: İşte bak, benim dediğim çıktı.
8: Ne demiştin ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
8: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
8: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
9: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
4: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
0: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm Hamide teyze.
1: Aleyküm selam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
1: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
1: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
1: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
1: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
4: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
1: Şu tarafa.
10: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
10: Şu tarafa.
9: Benim tavuklara yem verdiydi.
4: Sonra?
9: Sonra şu tarafa gitti.
11: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
10: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
0: Köyde ne kadar iş varsa yapmış.
5: Bugün işle onu bulamayacağız.
4: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
5: Hami değil mi o?
0: O galiba.
4: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
0: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
7: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
0: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
1: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
1: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
10: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
1: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Aa, siz de mi duydunuz?
10: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki Yenir.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Eren'cim? Neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kıvaratın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin, toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
1: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
1: Ceren.
4: Tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.

0: Mis gibi koktu.
1: Kahve.
0: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
0: Bahçede içelim mi?
1: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet.
0: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
2: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
3: Baba, kapı çalıyor.
1: Kapı!
0: Tamam, tamam. Çuf, çuf, çuf, çuf, çuf, çuf, çuf, çuf. Hoş geldin abla.
4: Hala!
5: Hoş buldum Candur'um.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
5: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
5: Bakın size ne aldım.
3: Yaşasın anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
3: Anne, anne.
2: Hemen bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
5: Devam, paketleri derhal açalım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş bulduk canım.
0: Evet, heyecanla beklenen an geldi.
3: Evet.
2: Zıplayan top.
3: Süper.
2: Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
0: Top mu?
2: Teşekkür ederim halacığım.
3: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
5: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
2: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
5: Bilmez miyim canım benim.
0: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
5: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
0: Şimdi anladım.
5: Buna da şükür maşallah.
0: Emel, sen de mi?
1: Komik ama.
2: Hadi baba.
3: Hadi hadi hadi.
0: Tamam, tamam.
1: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
0: Ya ya, çok mutlular.
5: Sen kahve mi diyordun Adem?
0: Yok, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
1: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
2: Su ister misin baba?
0: Hayır.
2: Tamam, getiriyorum.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken...

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle daha? La garadan izle takaların mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam de hele dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah, konuşmadı hocam.

0: Dikkat et. Şurada yatıyorlar.
1: Tamam tamam gördüm.
2: Hmm.

0: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
1: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
2: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
3: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਲੇ ਨਾ ਓਏ ਮਲੇਸ
1: ਪਰਦਾਰ ਕਿਆ
2: ਆਹਾ ਆ
3: Hey!

Yeah!

0: tranquila.
1: Chiqui.

0: ceza.
1: Ceza?
2: Hı hı, ceza.
0: Aha, az.
1: A-a.
2: Hı
0: hı,
2: bak.
1: Hı?
0: Hı? Aa, ışık.
1: Işık?
2: Işık, bak.
0: Merhaba.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Pek güzel olmuş. Ha, sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
1: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
0: Çocuklar gelsenize. Size de gözdeme yapayım ha?
4: Gözdeme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
0: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
1: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
0: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
1: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
0: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
1: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
1: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Aa, tamam, hatırladım.
1: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti karamel sepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
8: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
9: Benim gözlerim hep kapalı.
8: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
11: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
10: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

yoksa? Sümbülden çok uzaklaşıyor

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, çok sıcak.
5: Çok sıcak, çok sıcak.
6: Çok sıcak,
7: çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül.
7: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
4: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
4: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Ah, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım. Kendinize gelin.

0: gelirsiniz.
1: Ne güzel olur komşum.
0: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
1: Tatlı mı? Ay harika olur.
0: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum.

0: ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
2: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
0: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
2: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
0: Maşallah, her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
2: Anneme çekmişim.
0: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
2: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
2: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
2: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
2: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
2: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
1: Ellerine sağlık şefim.
2: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
0: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
2: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
2: Harika oldu.
0: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
0: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
2: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
0: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 전 미미미 씨.
1: 이 시대 미미미 기빔.
2: 오, 미스 기비 얼마나 왔어? 테미 사와 기비 쓰여.

0: buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman! Benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var!
1: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
0: Geldim, geldim.
1: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
0: Kayıttayız zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
0: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
0: Tilki.
1: Efendim teleskop.
0: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
1: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
0: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
1: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
0: Ne dedim ben ya?
1: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
0: Ne demeliymişim?
1: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
0: İşte bunu düşünemedim.
1: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
0: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
1: Hadi. Olmuyor.
0: Öyle kalkar mı o?
1: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
0: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
1: O da doğru.
0: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
1: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar, bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Hayır, böyle olmayacak. Bekle.
1: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
1: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki,
2: bu o.
1: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
1: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
1: O zaman ne?
0: Of, nasıl bilemezsiniz?
1: Neymiş?
0: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
0: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
1: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
0: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
1: Ama haberci bilemedi.
0: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
1: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
1: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
0: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
1: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl?

0: zor.
1: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yemem. Güzel fikirdi.
1: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
0: Bu mu?
1: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop.
2: Kızma kızma.
0: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
0: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
0: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
0: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
0: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
0: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
0: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
0: Şaka şaka.
1: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
0: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
2: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
2: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
0: Hepsini de çok severim.
2: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
3: Anladık.
1: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum. Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Oy. Civan, iyi misin? Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm Müşteba abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müşteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
2: Hey!
0: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var. Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor. Ya baksana şuna! Göster bakalım dev fareyi. Ama bu... Dedim ben sana. Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
0: Ay!
3: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
5: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
5: Evet, zamanı geldi.
6: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
5: Deme ya.
3: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
2: Dev hamster topu.
5: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
6: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
5: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
3: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
5: Yine bir şeyleri mi kırdık?
3: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
2: O zaman niye yardım lazım?
3: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
6: Nasıl yani?
3: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
7: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
5: Biz de çocukken böyle miydik?
6: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
2: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
5: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
2: Sonunda yorulurlar herhalde. Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
6: Bakın, en azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
8: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
2: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi, bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
5: Hadi işe girişelim.
2: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
1: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpün bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
5: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
5: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esmaül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim.
3: Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
4: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
5: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
3: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
4: Aynen kardeşim. Çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
5: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
3: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
4: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
3: Kalmayız.
6: Kalırsanız.
3: Kalmayız.

0: sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
1: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın. O zaman kılın da gidelim.
2: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
1: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
1: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
3: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
1: Benim zaten hep kafam karışıyor.
3: Neden?
1: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
4: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
1: Yok, hiç görmedim.
5: O zaman görmenin vakti gelmiş.
1: Hocam.
5: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
1: Ne zaman gideriz hocam?
5: Yarına ne dersiniz?
6: Yaşasın!
3: Nasıl kazandık ama? Allah'a şükür acayip sevindim. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim. Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye. Ödüller de çok güzeldi. Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
2: Gelmedi.
3: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
1: Çamur! Gel oğlum! Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
7: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
1: Gidecektim ama çamur.
7: O ne?
1: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
7: Çamur, ver bakayım bunu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
5: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
6: Tamam hocam.
7: O ne Ali?
1: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
3: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
7: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
1: Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.
7: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
5: İşte geldik.
7: Çok güzel bir yermiş hocam.
5: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
1: Tam mangallık hocam.
5: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
1: Olsun hocam, sorun değil.
7: Hocam bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
0: Vay!
5: Doğru söze ne denir Salih?
0: Maşallah diyorum kardeşime.
1: Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
4: Neden?
1: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneş engelliyor. Olmasalar iyiydi.
5: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
1: Manzara süper olurdu.
5: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
0: Su mu?
5: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
6: Yo!
5: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
7: Değildir muhtemelen.
5: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
7: Biz de pınarlardan gelen sularla.
1: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
5: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
8: Vay!
4: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
5: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
0: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
5: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
3: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
7: Toprak olmasa aç kalırdık.
4: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
5: Bakın.
4: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
2: Ya biz ne dedik?

Merhaba kara. Merhaba keçe. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz.

Bir kutu. Yo, bir sandık. Oo, bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe, kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Aa, şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçeciğim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
5: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
6: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
7: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
5: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
5: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları...

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silin.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha.

0: Ah, sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım, ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekinle Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekinle Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında Ekin'in başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, Toprağın başucunda mis

Okulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir Allah.

0: Akorusun.
1: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
1: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
2: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar.

0: bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
1: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
2: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz, değil mi Bekir?
1: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
2: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim, tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
2: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
1: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
2: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
3: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
2: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: ne buldun?
1: Çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, Temel amcam bizimle gurur duyacak.
0: Evet ya, yapması kolay mı bari?
1: O kadar kolay ki, inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
0: Gidip alalım o zaman.
1: Hadi.
0: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
1: Temel amcamın görmemesi lazım.
0: Neden?
1: Çünkü ona sürpriz olacak.
0: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
1: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
0: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
1: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız. Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
0: Ben de yapabilir miyim?
1: Bir sen, bir ben.
0: Tamam.

0: sadakallahu lezzet.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, birbirine sormak çok daha güzel.

0: Bakın, yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
1: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
1: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini Çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: Triatlon.
1: Çocuklar. Vişneli kek isteyen var mı?
0: Ben.
1: Ama sadece bir tane kekimiz kaldı.
2: En büyüğünüz ben olduğum için kek benim hakkım.
0: En küçüğünüz benim. O yüzden kek benim hakkım. Aranızda tek kız benim. O yüzden kek benim olmalı.
3: Aranızda en Yusuf benim. O yüzden kek benim hakkım.
2: Böyle olmaz. Yarış yapalım. Birinci olan keki yesin. Adalet budur.
4: Adalet güzel bir erdem. Ama paylaşmak da en güzel erdemlerden biridir. Paylaşıp yeseriz olmaz mı?
2: Olmaz. O kek ancak bana yeter.
0: Tamam o zaman. Koşu yarışı yapalım.
2: Ben koşu sevmem ya. Bisiklet yarışı olsun.
3: Bence yüzme yapalım.
2: Olmaz.
3: Olur.
5: Ne oluyor? Neden bağırışıyorsunuz?
0: Hangi yarışı yapacağımıza karar veremedik. Ben koşu diyorum.
2: Ben de bisiklet.
3: Ben de yüzme.
5: Triatlon yapın o zaman.
2: Aman abla ya. Adını bilmediğimiz yarışlar çıkarma başımıza. Seç birini işte. Tabii.
5: Hayır Zekicim. Triatlonda hem koşu hem yüzme hem de bisiklet yarışı yapılır.
3: Tamam o zaman. Üçümüzün de dediği oldu.
2: Hiç şansınız yok çocuklar. Dayınız olimpiyatlarda altın madalya almış bir kişidir. Tabii.
4: Zeki.
2: Ne var baba ya? Almadın mı? Aldım.
4: Peki o altın madalya niye sende değil şu anda?
2: Birinci olan oyuncuya takmam için vermişlerdi bana. Ben ne taktım? Ne var bunda? Adamın madalyasını mı alsaydım? Hayret bir şey. Tabii.
0: Ama ben sizinle yavaşamam ki. Kaybederim.
2: Merak etme ufaklık. Yalnız değilsin. Abinle ablan da kaybedecek.
0: Ben ikimiz için yarışırım. Kazanırsam keki bölüşürüz.
6: Yaşasın.
5: Hadi bakalım ilk yarışımız yüzme. Yüzme kıyafetlerinizi giyin de yarışa başlayalım.
2: Gerek yok. Balıklar yüzme kıyafeti mi giyiyor sanki?
7: Balıklar yüzme kıyafeti giymiyor. Çünkü Allah zaten onların vücudunu yüzmeye uygun olarak yaratmış.
1: Hem bu kıyafetlerine suya girersen ağırlık yapar. Rahat yüzemezsin.
2: Daha iyi anne. Ağırlık yapsın ki çok hızlı yüzmeyeyim. Yoksa hızımı alamayıp karşı kıyıya çarparım.
5: Bu mevsimde gölde biraz soğuk olur. Koruyucu kıyafet giymezsen üşürsün.
2: Merak etme abla. Onun da çaresini buldum.
1: Sormaya korkuyorum ama. Neymiş?
2: Montumu giyeceğim. Abi.
5: Zeki emin misin?
2: Tabii ki abla. Başlat sen yarışı.
5: Yarışmacılar hazır olsun. Karşı kıyıya ilk giden kazanır. 3, 2 1 başla. Montu bırak, montu.
3: Yaşasın, kazandım.
0: Tebrik ederim Yusuf, çok hızlı yüzdün.
3: Teşekkür ederim ablacığım, sen de iyiydin.
4: Söyle bakalım, bu yarıştaki hatan neydi?
2: Mont yerine yağmurluk mu almalıydım?
1: Bu çocuk adam olmaz.
4: Hayır, rakiplerini küçümsedin. Yarışa gerekli hazırlıkları yapmadan girdin. Özen göstersen bunlar olmazdı.
2: Bu sefer her şeyimle hazırım. Rakibi küçümsemiyorum. Ama yine de yarışı ben kazanacağım. Tabii.
3: Bisiklet benim işim. Bu yarışı sana bırakmam dayı.
0: Ben sizin kadar güçlü değilim. Ama yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım.
5: Hazır mısınız?
3: Evet.
5: 3, 2, 1.
6: Kafanı kullan Zeynep, kafanı kullan.
0: Buldum.
7: Aferin Zeynep. Harika bir yarış çıkardın.
4: Söyleyin bakalım. Zeynep bu yarışı nasıl kazandı?
2: İyi de yaparak tabii.
3: Kesin elektrikli bisiklet kullandı. Yoksa bu kadar hızlı nasıl gidebilir ki?
2: Evet, olabilir. Yani kesin öyle olmuştur. Tabii.
4: Hayır, hile yapmadı. Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarını kendi lehine kullanmayı bildi.
2: Nasıl oldu peki?
5: Siz hızla bisiklet sürerken bir hava direnciyle karşılaştınız. Bu da sizi yavaşlattı. Ama Zeynep vücudunu yatay olarak bisiklete koyduğu için onun vücuduna gelen hava direnci azaldı. Bu da hızlanmasını sağladı.
2: Vay arkadaş ya! Yan gelip yatmanın bu kadar işe yarayacağını tahmin edemezdim. Tam benlik bir işmiş. Tabii.
4: Demek ki neymiş? Akıl kas gücünden üstünmüş.
5: Son yarışımız koşu.
2: Bunu kesin kazanmalıyım. Yoksa vişneli keke.
8: Elveda.
5: Toplamda 5 kilometre koşacaksınız. Kayalık alana gidip ilk gelen kazanır.
8: Ne? 5 kilometre mi?
1: Ne oldu dayı? Koşamaz mısın yoksa?
2: Ne? Kim? Ben mi? Bana maraton zeki derler. 500 kilometre koşarım ben. 500. Tabii.
6: İyi bakalım. Görelim hadi.
2: Kesin kazanmalıyım. Kesin, kesin, kesin. Tabii.
3: 3, 2, 1. Başla.
2: Tozumu yutmayın bari.
9: Zeki, Zeki, Zeki, Zeki. Zeki.
2: Kazandım.
9: Şampiyon Zeki.
8: Of, bitmedi mi bu yarış? Ölüyorum yorgunluktan.
6: Yan gelip yatarak yarışı kazanamazsın dayıcığım.
3: Sen yarışları karıştırdın. O bisiklet de yokuş aşağı giderkendi.
2: Görürsünüz siz. Bu yarışı ben kazanacağım. Tabii.
8: Hayır, kazanamayacağım. Çok yoruldum.
3: Ay,
1: oldu dizim.
6: İyi misin kardeşim? Ay, gel sana yardım edeyim.
1: Çok acıyor.
4: Harikasın Zeynep. Hem triatlonu kazandın hem de iyilik sınavını geçtin.
5: Seninle gurur duyuyorum kızım. Hepinizle gurur duyuyorum.
8: Peki ya benimle abla?
4: Seninle de ama önce söyle bakalım. Ne ders aldın bu yarışmalardan?
2: Şimdi şöyle anlatayım babacığım.

0: maraton yarışında saklasan enerjini. Kalırsınlar yolda, koşarsan jet gibi. Hayatta bir maratondur, dikkatli yaşamalı. Hırs yapma, kibir yapma, erdemli yaşa onu. Tabii.
1: Paylaşmak en güzel erdemlerden biri.

Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel. Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Acer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii usta, tabip bilir, tabip.
1: Tekerleme gibi konuştun.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.

0: Hadi, heybeli tiyatro köyümüzde. Meydanda toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: kesinlikle yaklaş.
1: Bugünkü konumuz bu oldu.
2: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
3: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
2: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme.
1: Başaracağız.
2: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
3: Aman amanın, şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
3: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
3: İyi de daha niye?

0: devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
0: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
0: Sen dediğimi yap hele.
1: Peki.
0: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
0: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
0: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
0: Yok emmi, ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
0: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
0: Ya, ha demek rüzgar devirdi.
2: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
0: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
0: Ah, Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
0: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
0: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
0: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
0: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Sessiz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa ha? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım, tam üstüne bastın. Kaldır ayağını, ezilmesin. Neyse, espriden ne anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal.

0: doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
1: Adı ne demiştin dayı?
0: He, adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
1: Tabii.
2: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
1: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
1: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum.

0: İyiyim,
1: kıyafet.
0: bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
2: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
4: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
2: Almana gerek yok dayıcım.
0: Neden?
4: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
2: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
4: Kurumuşlar bile.
2: Dayıcım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey. Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım. Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey?
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
2: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
2: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
2: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem.

0: Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
1: Neler olmuş böyle?
2: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
0: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
3: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
0: Nasıl yani?
3: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
1: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
2: Yeni bir teknik galiba.
1: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
0: İlk kez duyuyorum.
3: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
0: Çok sevindim.
3: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
0: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
2: Elhamdülillah.
3: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
0: Çok teşekkür ederim doktor amca.
3: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
0: Bu defter harika iş görecek.
3: Bence de.
0: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
3: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
0: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
3: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
0: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
1: Teşekkürler Muratçığım.
0: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
2: Gerçekten mi? Nedenmiş?
0: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
2: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
0: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: 뭐다, 새님 짐짐해?
1: 예셔슨!
0: 헤이, 기대지 않음, 아스마. 안녕하래, 변입대 부르야 야대시틱대는데 니꾸시대 뭐, 아스마이. 암도슨 삼파사람. 더 그부 güzel 아이래 기비.
2: 야, 밀미오동, 네 güzel.
0: 응?
2: Biliyor musun dede? Ben de bahçemizde en çok bu bitkiyi seviyorum. Yapraklarıyla yapılan sarmalar şahane ya.
1: Ben de Asma'nın verdiği üzümleri yemeyi seviyorum.
0: Ne güzel söyledin Cemre.
1: Aa, abi. Sen bu Asma'yı sulamayı unutmuşsun. Bak üzüm salkımları büyüyememiş. İskelet gibi kalmışlar.
2: Salkımlar yeni yeni büyüyor canımın içi.
1: O zaman biz şimdi ne toplayacağız?
0: Asma yaprağı toplayacağız cimcime.
1: Ama yaprakları toplamaya ne gerek var dedi? Onlar kuruyunca zaten dökülecekler.
2: Bunlar herhangi bir ağacın yaprakları değil Cemre. Bu yapraklar çok lezzetli. Düşmelerine izin veremeyiz.
1: Ne yapacağız? Pişirip de yiyecek miyiz?
2: Yiyoruz zaten.
1: Ispanak gibi mi?
0: Sarıp yiyoruz ya Cemcime. Senin unutmanı anlarım ama ben asla unutamam.
2: Annemin sarmalarını dedem nasıl unutsun Cemre?
1: Sarma. Ramazan'da hep birlikte sardığımız sarma. Dedemin ve de babamın ve de eve gelen misafirlerin 5, 4, 10, 7, 100 tane yediği sarmalar. Ah dede. Saatlerce sarmıştık. Ben de unutamam.
2: Dede, öyle elimize gelen her yaprağı toplayacak mıyız?
0: Yok evladım. Şöyle yumuşak, damarsız olanları seçelim. Yaprakların hepsini toplarsak üzümler güneşe karşı korumasız kalır ve daha olgunlaşmadan kururlar.
2: Anladım. O zaman üzümler olgunlaştığında bütün yaprakları toplayabiliriz.
0: Doğru. Ama o zaman da yapraklar bu kadar taze olmaz. Yine de yazın sonunda bir sefer daha toplarız yaprakları.
2: Taze yaprak seferi.
1: Dede, ben bu yaprakları beğendim. Bakalım sen de beğenecek misin? Oo! Yoksa bunlar yeterince taze ve de yumuşak ve de damarsız değil mi?
0: Kısırsız yapraklar toplamışsın Cemre. Tebrik ederim.
2: Harikasın Cemre.
1: Teşekkür ederim.

0: Hey maşallah. Hı? Ne bereketli bir hasat oldu. Hı-hı.
1: Bu yapraklarla bütün mahalleyi sararız dedi.
0: İlahi cimcime.

0: yapraklar doğru mutfağa.
1: Hemen gidiyorum. Annem çok mutlu olacak.
2: Mavi karavana neler oluyor dede?
0: Kendisine soralım. Bakalım neler oluyor.

0: Tahmin ettiğim gibi. Geçen hafta taktığımız cihazlarla yazılım uyumu gerekiyordu. Biraz idare eder sandım ama sistem sürekli tarama yaptığı için hata veriyor.
1: Nasıl yani dede? Yazılımı güncelleyene kadar mavi karavanı kullanamayacak mıyız?
0: Maalesef kullanamayacağız.
1: Ben de sana yardım ederim. Hallederiz. Değil mi dedem?
0: Hel oldu bile.
1: Nasıl?
0: Vefalı öğrencim Mehmet sayesinde.
1: Yaşasın! Bu Mehmet abi Vefa'da mı doğmuş? Hani şu bozasıyla meşhur Vefa'da.
0: Vefa yalnızca bir semt adı değildir evlat.
1: Doğru. Vefanın güzel bir anlamı da var belli ki. Çünkü bazı güzel insanlar için vefalı deriz. Ama tam olarak anlamı nedir dede?
0: Vefa Arapça bir kelimedir. Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme demektir.
1: Güzelmiş. Ben de vefalı biri olmak isterim.
0: Öylesin zaten Çelebi. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Vefalı kişi dostlukta ve sevgide süreklilik gösterir. Sadıktır. Kendisine verilen emeği, sevgiyi unutmaz. Dostundan yüz çevirmez.
1: Ben bu Mehmet abiyi daha tanımadan sevdim.
0: Tanısan daha da çok seversin. Fakültede en parlak öğrencilerimden biriydi. Baban Mahir'den. Mahir evladımdan sonra tabii. Mehmet de öyle bir öğrenciydi ki çalışkan, sözüne sadık. Güvenilir.
1: Dost oldunuz tabii.
0: Öyle. Mezun oldu. Mesaimiz hoca öğrenci ilişkisinden dostluğa dönüştü. Enstitüde de beraber çalıştık.
1: O zaman Mavi Karavan'ı biliyor.
0: Elbette. Mavi Karavan'ın tasarımında Mehmet'in çok emeği var.
1: Oldu. Yükleme tamamlandı. Mavi Karavan sefere hazır.
0: Dur bakalım. Sistem çalışınca neler olacak?
2: Mavi karavan hazır.
1: Yaşasın!
0: Hayırdır evlat? Yolculuk nereye?
1: Vefa yalnızca bir semt adı değildir dede. Bozasıyla meşhur bir semtin adıdır.
0: Vay Çelebi! İkna kabiliyetin de fevkalade.
1: O zaman...
0: Burası Şeyh Ebul Vefa Camii.
1: Şeyh Ebul Vefa kim dede?
0: Asıl adı Muslihuddin Mustafa.
1: Peki neden Ebul Vefa demişler?
0: Ebul Vefa, Vefa'nın babası demektir.
1: Vefa semtinin sahibi, semtte oturanların babası gibi bir anlamı olabilir mi dede?
0: Elbette. Ama Vefa semti adını Muslihuddin'den alıyor aslında. Daha Konya'dayken zaten Vefa olarak anılıyormuş.
1: Vay, ne güzel bir insanmış dede. Semte onun adını vermişler.
0: Öyle. Sultan Fatih de sevmiş olacak ki şeyh vefat edince... Cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış. Ve bu şirin camiyi onun adına yaptırmış.
1: Ne güzel. Ben de tanımak isterim dede. Anlatsana biraz.
0: Muslihuddin Mustafa Konya'da doğmuş. Onun zamanında Konya Karamanoğulları'nın idaresindeydi. Muslihuddin Mustafa'nın hem doğa bilimlerine hem de manevi ilimlere sahip biri olduğu biliniyor.
1: Peki İstanbul'a nasıl gelmiş?
0: İşte o ilginç bir hikaye.
1: Nasıl?
0: Muslihuddin Mustafa'nın hacca gitmek için Antalya'dan bindiği gemi korsanlar tarafından kaçırılmış.
1: Ne? Korsanlar mı? Film gibi dede.
0: Aynen öyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte esir alınıp Rodos Adası'na götürülüyorlar.
1: Uf, çok heyecanlı.
0: Hadiseyi haber alan Karamanoğlu İbrahim Bey korsanlara fidye ödeyip Muslihuddin'i ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kurtarıyor.
1: Vay! İbrahim Bey de sevmiş demek ki Ebul Vefa'yı. Vefa adını alan biri sevilir tabii.
0: Hakkın var evlat. Karamanoğlu İbrahim Bey onun için bir de cami yaptırmış. Tıpkı Sultan Fatih gibi.
1: Böyle bir dosttan ayrılmak zor olmuştur.
0: Öyle tabii. Ama Ebul Vefa, İbrahim Bey'in vefatından sonra İstanbul'a geliyor.
1: Çünkü orada da kurulacak dostluklar var.
0: Sultan Fatih, Ebul Vefa Hazretleri için bu caminin dışında çifte hamam yaptırmış. Ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyi de şeyhin hizmetine vermiş.
1: Şeyh ne yapmış peki?
0: Malını, mülkünü halka vakfetmiş. Tahmin edeceğin gibi. Bu arazide kütüphane, mutfak ve çevre halkı için evler yaptırmış. Vefayı inşa etmiş yani.
1: Ne demiştin dede? Vefa demek dostluğa, sevgiye, bağlılık demek.
0: Sözünde durmak demek. Emeğin karşılığını vermek demek.
1: Biz de bozayı hak ettik ama değil mi dedem?
0: Oh, ilahi çocuk, hak ettik evelallah. Ha? Ama bak ne diyor? Haydi namaza.
1: Bana uyar.

0: Ebul Vefa Hazretleri dostluktan bir semt inşa etmiş. Sultan Fatih de vefalı olmuş, onun için cami inşa ettirmiş. Çok mu?
1: Ay yaşa, çok değil elbet.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için

0: para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamünaleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Musul ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey. Ama hep başkaları kullanıyor. İsmim. Yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Ha? Ha? Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: memleket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel,

0: yoksa...
1: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
0: Yaşasın.
1: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayır olsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah. Bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
2: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim. Biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması.

0: çok komik değil mi ya?
1: Hayır Harun, hiç komik değil.
0: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Vay! Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
3: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
5: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
4: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
4: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
5: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
5: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
5: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
2: Haklısın.
1: He?
2: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
2: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
2: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: Haklı ama.
2: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
2: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
2: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
2: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
2: Hadi Emin hadi.
1: Of.
2: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
3: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
4: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Gelmek üzereler.
3: Nereden anladın Hakkı baba?
4: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
2: Saatimi gördünüz mü? Ah saatim!
1: Niye güldünüz?
3: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
2: Saatimi nereden buldunuz?
4: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
2: Ha?
3: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp çadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
4: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
2: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
4: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
2: Haklısınız. Ne yapsam ki?
4: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
3: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Aa, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızlı anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Ha? Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Puff'ta da var.
1: O zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
3: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek sıvını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
3: Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
4: Ve süt içmek için biberon.
3: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
2: Woohoo!
3: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
2: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
0: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
3: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.
1: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
4: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Puff bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
2: Çünkü o bir bebek.
5: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'u kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
1: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
5: Neler almışlardı?
1: Biberon, zıbın, emzik.
5: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
2: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz.
3: Ay, öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
4: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
2: Dikkat et! Taş!
3: İyi misin kardeşim?
6: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
1: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
2: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
5: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
1: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
6: Ninni.
4: Bebekler ninniyle uyur.
5: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır, canlı bir varlık.
0: Ay, ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır, havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü. Ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum. Çay.
5: Hayır. Sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır. Isıtır. Yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz. Islandım.
5: Güneş güneş. Bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklısın.
3: Oo incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca? Ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
7: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam.

0: Sadece bir kez. Hadi başlayın.
1: Yaşasın. O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
2: Yakaladım.

0: Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
1: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Bana mı dedin dostum?
1: Elbette, ben kahramanım.
0: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam, tek de uyuyamam.
2: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
0: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
2: Yatağın mı rahat değil?
0: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
2: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
0: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
2: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
0: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
2: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
0: Evet, artık değil.
2: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
0: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
1: Hala uyuyor mu? Puf!
0: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım!
3: Neyi başardın Puf?
0: Tek başıma uyumayı.
2: Aferin Puf.
1: Neler olduğunu hala anlamadım.
0: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
1: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba,
1: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir

kap suda ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek ayladan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler, beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda, kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Öbe estağfurullah. Keçi, müsaade et de Karagöz'ü çağırayım.
1: Be.
0: Tamam mı demek bu?
1: Be.
0: Eyvallah. Hay.
1: Be.
0: Yeter ama ya. Bırak da çağırayım. Aman Karagöz'üm, iyi ki geldin de kurtardın beni.
2: O sana Karagöz evde yok demeye çalışıyor.
0: Ha? Neden?
2: Tüccar bugün kapımı aşındırdı durdu. Bıktım.
0: Aşk olsun Karagöz'üm. Sen de böyle bir çözüm mü buldun?
2: Doğru dedin Hacivat. Hoş olmadı. Peki ne yapmalı?
0: Gelme diyeceksin.
2: Doğru yahu. Hakikaten doğru. Keçi! Senin görevin tamam. Serbestsin.
0: Anlat bakalım. Neymiş tüccarın derdi?
2: Ne olacak canım? Para. Bizim tüccarın başka ne derdi olur?
0: İyi de ne satacak?
2: Bu sefer satmayacak. Alacak.
0: Alacak mı? Ne alacakmış?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: He, sebze. Sabah hepsini sattım ona. Öğlen tekrar geldi, kalmadı dedim, gitti. Sonra tekrar geldi, kalmadı dedim ya, dedim, yine gitti. Sonra sen geldin.
0: Allah Allah, ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
2: Bilmem.
3: Çarşıya gidiyorsanız bana da biraz sebze alıverin size zahmet.
0: Ne istersiniz?
3: 2 kilo patlıcan, 2 kilo biber, 2 kilo domates, 2 kilo salatalık. 2 kilo havuç, 2 kilo biber.
0: Yahu sen bize kısaca 2 kilo manav al desene.
3: Ne yapayım Hacivat Efendi? Evde hiçbir şey kalmadı. Tüccar hepsini satın aldı benden. Hatta tüm komşuların sebzelerini aldı.
2: Hayda! Komşulara da dadanmış.
0: Burnuma kötü kokular geliyor benim.
2: Eyvah! Hatunun biri yemeği yapmış desene.
0: Öyle değil. Yani bu işte bir bit yemeği var.
2: Bit yemeği mi? Yahu sebzemiz yok diye de bit yemeği yiyecek halimiz yok.
0: Öyle değil yahu. Bu tüccar efendi bir işler çeviriyor.
2: Piliç mi çeviriyor?
0: Aman Karagöz'üm ya. Tuttu yine damarın.
2: Oyalama beni acaba. Zaten mıy mıy konuşuyorsun. Daha gidip çarşıdan sebze alacağım ben.
0: Tamam git bari. Ben de eve gidip sebzelerime sahip çıkayım.
2: Haydi selametle. Oo, çiftçi efendi. Selamünaleyküm.
4: Ve aleyküm selam Karagöz.
2: Gökte ararken yerde buldum seni.
4: Buyur Karagöz.
2: Pazara sebze almaya gelmiştim.

0: Seni görmeseydim eğer manava gidecektim. Madem seni gördüm, dedim ki kendi kendime, neden sebzeleri üreticisinden taze taze almıyorsun? Seni görmüşken sorayım.
1: Sen sormadan ben söyleyeyim Karagöz. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Basbayağı yok işte. Hiç sebzem kalmadı.
0: Sel mi götürdü yoksa yel mi?
1: Ne sel ne de yel. Tüccar götürdü, tüccar.
0: Hayda. Her taşın altından da bu çıkıyor. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
1: Bilmem.
0: Sebzeyi nereden bulacağım?
1: Bilmem. Ekim de gelmedi. Gelseydi belki.
0: Ekim mi gelmedi?
1: Evet. Yeni mahsul Ekim'de olur.
0: Ekim'e daha çok var. Daha aylardan Mart. Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık, Kasım. 22 ay var daha. O zamana kadar mahvolurum. Ya komşularım, dostlarım? Onlar ne olacak? Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Heh, buldum. Yok arkadaş, bir tane sebze yok. Hatta meyve bile yok. Tüccar hepsini toplamış olmalı.
2: Hayrola Karagöz, pek bir üzgünsün.
0: Ya değilim.
3: Ben mevzuyu tahmin ediyorum.
0: Sende kalsın Hacivat.
4: Derdin söyle de derman bulalım azizim.
3: Ben söyleyeyim.
0: Sen sus Hacivat, sormadık.
2: Yahu biriniz söyleyin artık.
3: Söyleyeyim mi?
0: Söyle Hacı Cavcav, söyle.
3: Tüccar Karagöz'ün ne kadar sebzesi varsa hepsini satın aldı. Komşularınkini de almış.
2: Ha? Ne yapacakmış o kadar sebzeyi?
0: Bilmiyorum. Ama çarşıda hiçbir yerde sebze yok. Hepsini tüccar almış. Hatta çiftçinin elindeki mahsulün hepsini almış.
3: Benimkini almadı.
4: Benimkini de.
2: Benimkini de. Kime bulaşıp kime bulaşmayacağını iyi biliyor uyanık adam.
3: Ne oldu Çelebi Efendi? Aklından ne geçiyor?
4: Dur bakalım. Kötü düşünüp de hakkına girmeyelim. Ama burnuma kötü kokular geliyor.
0: Ne kokusu?
3: Aman Karagöz. Şimdi yanlış anlama ile vakit kaybetme zamanı değil.
2: Ben ve Çelebi bu mevzuyu bir araştıralım. Size haber ederiz.
0: Eyvallah.
5: İşte böyle azizim. Tüccarın amacı herkesten sebzeleri alıp daha sonra ihtiyacı olana pahalı şekilde satmak.
1: Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Vay tilki vay. Bilsem satar mıydım? Ben de küçük bir karla manavlara satacak sandım.
4: Üzülme çiftçi bey kardeşim. Bu işe acil bir çözüm bulacağız Allah'ın izniyle.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun Çelebi?
4: Minareye çıkmayı.
1: Minareye mi?
4: Evet.
3: Amma üzüldüm be Karagöz. Yeter artık.
0: Hepinizin sebzesi var. Benim yok.
3: Ah be Karagöz. Dert ettiğin şeye bak. Müslüman ekmeğini olmayanla bölüşendir.
0: Ama ekmeğim var. Sebzem yok.
3: Canım onu da bölüşür.
0: Sahi mi?
3: Sahi tabii.
0: Kabul edemem.
3: Neden?
0: Çünkü er ya da geç senin sebzeler de bitecek. Ekim ayına kadar ne yiyeceğiz?
3: Ekim ayı mı? Nasıl yani?
0: Çiftçi dedi ki Ekim ayına kadar sebze filan olmaz.
3: Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum işte.
0: Öğrendin işte. Artık bölüşmezsin benimle sebzeni.
3: Şuna da bak hele. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Allah razı olsun senden Hacivat.
3: Cümlemizden. Haydi bakalım. Şimdi biraz eğlenme zamanı.
0: Nasıl yani?
3: Bilgi yarışması yapacağız.
0: Bilgi yarışması mı?
3: Evet.
0: Bu mu eğlenceli yani? Aklına başka oyun gelmedi mi?
3: Yahu bir dur. Hemen itiraz etme. Hem bu yarışma sebze meyve ödüllü.
0: Ne? Sebze mi? Amanın. Amanın.
3: Evet. Bildiğin her soru için sana bir kilo sebze vereceğim.
0: Hadi sor o zaman. Sor.
3: Neyse. İlk soruyu soruyorum. Domates sebze midir, meyve mi?
0: Anda ilk ödülü kaptık. Ama kolay soru bu.
3: Söyle öyleyse.
0: Sebze tabii ki.
3: Bilemedin. Meyve.
0: Nasıl olur ya? Utanmasan elmaya da sebze diyeceksin.
3: Yo, o meyve.
0: Ben neyin sebze, neyin meyve olduğunu nasıl bileceğim o zaman?
3: Sana bir ipucu vereyim Karagöz. Çekirdeği içinde olan tüm mahsuller meyvedir. Diğerleri sebze.
0: Amanın! Anladım hacı var. Şimdi sor bakalım.
3: Patates.
0: İçinde çekirdek olmadığına göre sebze.
3: Harika! Kaptın ödülü. Peki limon?
0: Çekirdeği içinde olduğuna göre meyvedir.
3: Tebrikler gözüm. Soğan nedir?
0: Sebze.
3: Bildin. Benden toplam 3 kilo sebze kazandın.
2: Hey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Evinde sebzesi meyvesi olan herkes çarşı meydanına gelsin. Duyduk duymadık demeyin.
0: Bu da neydi?
3: Tuzsuzun sesi bu.
0: Nereden seslendi ki?
3: Ses minareden geldi.
0: Hayırdır inşallah.
3: Gidip öğrenelim hayır mı şer mi?
0: Kaptım sebzeleri, yeri yarim yeri. Hani Ekim ayından önce meyve olmazdı çiftçi? Bunlar ne?
1: Neden olmasın yahu?
0: Yeni mahsul Ekim'de olur dedin ya.
1: O Ekim, başka Ekim.
0: Nasıl ya? Ekim'in başkası mı olurmuş? Ay ya Ekim'dir ya değildir.
1: Yahu, Ekim derken ekmek anlamında söyledim. Bostanın mahsullerin ekildiği ay. Ona da az kaldı.
0: Hadi ya.
2: Hem bunlar yeni mahsul değil Karagöz. Komşular getirdi.
0: Komşular mı getirdi? Neden?
4: Biz istedik de ondan.
3: Minareden bunun için mi bağırıyordunuz?
4: Evet azizim. Tüccarın yapmak istediği şeyi araştırıp öğrendik. Herkesten sebzelerini alıp millet satın alacak bir şey bulamayınca çok pahalıya satacaktı.
2: Yani stokçuluk yapıyor.
0: Neycilik? Okçuluk mu? Ne oku?
2: Öyle değil gözüm. Fırsatçılık yapıyor.
0: Vay fırsatçı vay.
4: Ama üzülmeyin. Çelebi kardeşiniz onu da düşündü. Şimdi topladığımız bu sebzeleri evinde sebzesi olmayanlara ucuza satacağız. Böylece yeni mahsul zamanına kadar hiç kimse sebzesiz kalmayacak.
2: Tüccar da bizim ucuza sattığımızı görünce kendi elindeki sebzeleri mecbur ucuza satacak.
0: Ben tüccarı uyanık bilirdim. Meğersem bizim Tuzsuz ve Çelebi uyanığı bile mışıl mışıl uyutmuşlar. Doğru söyle Hacivat. O bilgi yarışmasını bana sebze vermek için yaptın değil mi? Başka türlü kabul etmem diye.
3: Hem onun için, hem eğlenmek için, hem de bir şeyler öğrenmek için.
0: Sen var ya, gerçek dostsun be Hacivat.
3: Tamam tamam. Sonra sarılırsın. Şimdi işimize bakalım. Ahali, ihtiyacı olanlar sebze alabilir.
6: Siz ne yapıyorsunuz böyle?
0: Satış.
6: O sebzeleri nereden buldunuz?
3: Sana ne?
6: Ama ben hepsini satın almıştım.
0: Demek ki hepsini alamamışsın.
6: Sebzeler 5 akçe.
0: Bizde 4 akçe.
6: Bende 3 akçe.
3: Bizde 2 akçe.
6: Nasıl olur? O fiyata mümkün değil.
0: Mümkün müymüş tüccar efendi?
3: Haydi Karagöz'üm. Gidip biraz daha sebze getirelim.
2: Ya işte böyle baka kalırsın tüccar efendi.
4: Artık sebzeleri de kendin yersin.
3: Bir gün patates, bir gün domates.
6: Of! Ben de sebzeler bir akçe. Hayır, hayır, yarım akçe.
0: Yürü bakalım tüccar efendi. Ekim'de görüşürüz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
3: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
3: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
4: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşları

0: Kadının bakımı ihmale gelmez.
1: Endişe etme Gani amca.
2: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
2: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
1: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
2: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
1: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
2: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
1: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
2: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
1: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
2: Tamam.

0: İç şu yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Ziya! Uyutma! Beni! Tırnak bakımı! Serhat! Ve masaj yapma! Nihal!
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sono il Bisbe!
1: Of! O şu elmaların güzelliğine bak!
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim! Dur, gelme üstüme! Bak, hiçbirini vermem ha! Dur!

0: Çakıl taşlarına ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Şey, ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim. Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
3: Boşum. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
4: Çocuklar, ne oldu burada?
3: Aman hocam, sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
5: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
4: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
4: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım.
2: Ay.
3: Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak,

0: olmuş, her yere soğabilir.
1: Evet, mantar balığı olmuş. Çok güzel.
2: Canlarım.
0: Anne bak, mantar balığı.
2: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
0: Bir sürü balık yaptık anne bak.
2: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
1: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
2: Çöpe mi?
0: Dağınık bırakılmaz.
2: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi?
0: Çöp değil, kağıt.
2: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
3: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim.
1: Kaybeden.
3: Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
0: Yakalayamazsın.
3: Banyoda kim var?
1: Hiç kimse.
3: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
2: Hallettin mi?
3: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
2: Daha vakit var ne de olsa. Acele etme.
3: Budamasak ne olacak sanki?
2: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
3: Emel.
2: Adem.
3: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
2: Hey, nereye?
3: Hemen geliyorum.
0: Çok lezzetli.
1: Elma çok şifalıdır.
0: Çok ben yedim.
1: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
2: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
0: Mağara gibi kocaman.
1: Sana söylemiştim.
2: Bunlar ne?
0: Bunlar çöp.
2: Çöp mü?
1: Bütün elmaları yedik anne.
2: Yediniz mi?
1: Evet.
2: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
0: Evet, hepsinin şifasını yedik.
3: Nasıl olmuş canım?
2: Güzel olmuş, nihayet.
3: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
2: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
3: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
2: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
3: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
2: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
3: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
2: Önlemezsek kötü olabilir.
3: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
2: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
3: Bu muydu?
2: Evet.
3: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
2: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
3: Bu gidişe bir dur diyelim.
2: Kesinlikle.
1: Anne.
2: Geliyorlar.
0: Baba,
1: bahçeye bakalım. Baba,
0: anne.
1: Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
0: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
0: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
1: Ya.
3: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
0: Peki sen mavi karton?
2: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
1: Çocuklar seni israf mı etmiş?
2: Evet.
0: Tamam, üzülme.
1: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim?
0: Evet, çok dikkatli olacağız. Ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
3: Aferin size. Akıllı yavrularım benim.
1: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
3: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
1: Seni iyi.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze

0: tarifim ve laf aramızda ilk özel sebze tarifi. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Karakaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl? Beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş. Ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman Burak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha! Koltuk!
2: Selam!
3: Ha?
4: Selam! Bak! Poşet!
2: Gel!
3: Oy!
4: Ha? Ne haber?
2: Ne yapıyorsun?
3: Sen!
4: Ha?
3: Aha! Sen! Ver! Sen! Aha! Ha?
4: Ah! Ah! Mide!
5: Ha?
4: Boş!
5: Ha?
4: Ha? Aha!
5: Ha?
4: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ha?
4: Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Benim!
4: Benim!
3: Bakın! Çukrat! Ha?
2: Ha? Bana ne?
3: Hı?
5: Ne?
4: Çoklat! Bak!
3: Ha! Ha?
5: Ha?
3: Aa!

Huh? Chess! Huh? Ha! Good job!

0: سلام
1: سلام

0: Baş.
1: Pa.
0: Pa. P.
1: İki.
0: İki. Bir.
1: Al.
0: Al. Ver. Al. Baş. Güle güle. Ba ba ba ba.
1: Güle güle. Beş. Pa.
0: Pa. Pa.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane. Çizgi

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
8: Yakaladım seni.
7: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
8: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Vurup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
6: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
7: İşte top burada. Heh, buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
7: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım.

0: gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Otamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Otayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Lina ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabak...

0: zaman hiçbir yerine atmamış oluyoruz, öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: harikandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar leziz bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.

0: mutfağı nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: hani böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

suratı var, nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki, yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum.

0: Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet, demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok, değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte, ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: Başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: E sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela. Sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide.
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.

iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun abi? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kanat dürpüyor.

0: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebi abi.
1: Hadi indirmeye başlayalım.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
2: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
3: Kaydırak mı yapacaksın?
0: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müşteba abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
4: Müşteba abi.
5: Siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
0: Terasa bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
1: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
2: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
5: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebi abi.
0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
2: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
1: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı. O da...

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizle içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han, takısız ahsen... kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi... Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
5: Kangi ve Badem nerede?
6: En son çatıya çıkmışlardı.
3: Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
6: Onları bulabilir miyiz?
3: Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
7: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
8: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ah sen... bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
5: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
6: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
9: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
1: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
1: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
3: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
4: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
1: Çok tatlı bir şey bu.
3: Ne kitaplar getirdin?
1: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Atlasın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
4: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

0: Este cômodo quente colidioso.
1: Sema, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh, geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.

0: başlamış.
1: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
0: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
1: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
0: Padişah, bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir, sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
0: Demiş. Padişah da ona, başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan dört yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
1: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
1: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
1: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
0: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: Demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.

0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç adam kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
3: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
3: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
2: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
3: Evet doğru. Diğerleri?
2: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
3: Evet, peki ya diğerleri?
2: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
3: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: Bu takıların motorsuz olanları da var, biliyor musun?
1: Hmm, biliyorum.
0: Üzerlerinde yelken oluyormuş.
1: Aha.
0: Sen beni dinlemiyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Neden umursamıyorsun?
1: Anlattıklarını zaten biliyorum da ondan.
0: Olsun,

0: Hejt be! Asya? Biliyor musun Temel amca? Hamsi sadece Türkiye'de yokmuş.
1: Öyle mi? Nerelerde varmış başka?
0: Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Japonya. Ha? Oho, birçok ülkede.
1: Bizimki kadar lezzetli miymiş acaba?
0: Hiç sanmam.
1: Ben de.
0: Bir de hamside bir sürü vitamin varmış. Kalbe ve damarlara iyi geliyormuş.
1: Desene oldukça sağlıklı.
0: Evet, hem sağlıklı hem lezzetli. Aa, lezzetli demişken hamsinin en lezzetli olduğu ay Aralık ayıymış.
1: Öyleyse Aralık ayında daha çok yemek lazım.
0: Hamsinin bir sürü yemeği varmış.
1: Harika. Öğrenip denemek lazım.
2: Bu börek çok güzel Temel amca. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun kızım. Eymen de yardım etti bana.
0: Evet, hamsili börek.
2: Senin de eline sağlık Eymen.
0: Afiyet olsun.
1: Siz devam edin çocuklar. Hemen geliyorum. Alo? Aleyküm selam komşum. Diğer ülkelerde bu yıl hamsi azmış diye duydum. O yüzden diğer ülkelere de göndereceğiz. Evet, evet. Aralık ayında tutulanlar daha değerli. Onlardan da göndereceğiz. Tamam komşum, yarın yine konuşuruz. Allah'a emanet ol. Kusura bakmayın çocuklar.
0: Temel amca, bunlar sana bugün anlattıklarım değil mi?
1: Evet Eymen.
0: Sen bunları biliyor muydun?
1: Evet.
0: Ama beni çok ilgiyle dinledin. Bir de kitap okumaya ara verdin benim için. Neden?
1: Öyle hevesle anlatıyordun ki hevesini kırmak istemedim. Hem senden dinlemek güzel oluyor. Kitabı sonra da okurdum.
0: Bundan sonra ben de başkalarını dinlerken daha duyarlı olacağım.
1: Aferin benim akıllı çocuklarım. Hadi Asya, bize bir hikaye anlat da dinleyelim.
0: Evet, evet, evet. Bu sefer dikkatli dinleyeceğim. Ama yine de bilmediğimiz bir şey olsun.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez.